Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

0: pişkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilale benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşına, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, hibeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

Bu yurdun oğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun oğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yolu da yolun kalamız.

Yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kuru duvaklar, yarpağı düştü. Küstü leglekler, karanlık uçuştu. Dostlar ihanı, garip kalamız.

yörep yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu, höllük mahallesi.

iliklerime çakma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim.

Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genci yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Dilşan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi, ölük mahallesi.

0: piskine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

ağaçlardan dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam, sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

Ciao.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

0: Metal Soul.
1: Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu.

Yaşasın yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır. Yiğitliğin timsali, zalimin üstüne kopan

0: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Başka bir yar, başka bir dosta mı öyle diyorsun? Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesimi

yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi.

Ar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaldırıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm." dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi. "Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin." dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. "Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum." dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.

Hatırlayıp sorar mı ola halimden? Kirpikleri kara kalem kaşlayar. Zikri fikri gitmez benim dilimden. Anadan gülmedik, garip başlayar. Aşk atına süvar olsam yarışmaz. Gözüm yaşı deryalara karışmaz. Çoktan beri küsülüdür barışmaz. Benimle mercimeği taşlayar. Dertli, zelil, sefil, gurbet illerde, beyhude şöhreti gezer dillerde. Paşam gelir deyü, gözü yollarda, elleri kınalı, gözü yaşlı yar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza yurdumuzun ünlü aşıklarından Dertli'nin bir koşmasıyla başladık.
1: Aşık Dertli 1772'de Bolu sınırları içindeki Şahnalar köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim'dir. Gençlik yıllarında Lütfi Takma adını kullanarak şiirler söylediği bilinmektedir. Dertli'nin babası köyde Bayraktar Ali Ağa adıyla anılır. Annesi Ayşe de Şahnalar köyündendir. Çocukluğunu köyünde geçiren Dertli, ailesiyle birlikte tarlada, harmanda çalışarak, koyunlarını güderek büyüdü. O yıllarda köylerde eğitim imkanı olmadığı için çocukluğunda iyi bir eğitim göremedi.
0: Dertli küçük yaşta babasını yitirir. Başka bir köydeki akrabasının yanına giderek çobanlık yapmaya başlar. Bir süre çalıştıktan sonra kendisi gibi yoksul bir arkadaşıyla İstanbul'a gider. Büyük umutlarla gittiği İstanbul'da da aradığını bulamaz Dertli. O yıllarda İstanbul'a gelmek için bir kişinin kefilliği, geldikten sonra da kişinin bir iş tutması söz konusudur. Dertli İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalır. Anadolu içlerine yaptığı seyahatte Konya'da kalmayı tercih eder. 5 yıl kaldığı Konya'da çalıştığı kahvehaneye gelenlerin söyleşileri çekici gelir Dertli'ye. Onları can kulağıyla dinler. Edebiyat, özellikle de şiir konusundaki söyleşiler ona şiirinde yeni ufuklar açar. Saz çalmayı da Konya'da öğrenir. Koşmaları, nefesleri birbirini izler.

Bahar seli gibi dağlar başında. Gör nice torlandım, nice bulandım. Bir dar-ı şifadan boşanmış gibi sürüyüp zinciri hayli dolandım. Ömrüm helak ettim dehrin peşinde. Yüz bin çile vardır her bir işinde. Hicran ocağında, aşk ateşinde ciğer kebap oldum, gör nice yandım. Gâhi sa'il gibi düştüm yollarda, gâhi mecnun kıyafet gezdim çöllerde. Bir kısmet cem'ine gurbet ellerde, çok meşakkat çektim, çok yuvarlandım. Himmeti bu imiş bize pirlerin, hizmetine ettim nice mirlerin. Hayli müsellimin çok vezirlerin, sayesinde bir dertlilik kazandım.

0: Dertli yetiştiğini, güçlendiğini kabul edince Anadolu'da saz çalıp koşmalar söyleyerek geçimini sağlar. Bir süre sonra yine yollara düşer. Halep'te, Şam'da bir süre oturur. Sonra Kahire'ye geçer. Kahire'de 10 yıl kaldığı bilinmektedir. Yaşının 40'ı bulduğu yıllarda Mısır'dan ayrılıp Bolu'ya doğru yola çıkar Dertli. Uzun bir yolculuktan sonra sazda ve sözde olgunlaşmış olarak köyüne döndü ve evlendi. Ama gezmekten vazgeçmediği için yeniden İstanbul'a gitti 1825 yılında.
1: Dertli, İstanbul'da aşık kahvelerinde gösterdiği başarıyla kısa sürede ünlendi. İkinci Mahmud'un başlık olarak Fes'i kabul etmesini öven Fes redifli kasidesi nedeniyle çağa ayanlığı ile ödüllendirildi.

Al renkler bahşeder ruh şare-i hubana fez. Benzemez mi şah-ı gülde gonca-i handana fez? Şöyle örter bastırır perçemleri mahfuz için. Haiz olmak maksadı manzure-i düşmana fez. Kudret-i Mevla ile günden güne şöhretlenip, başların üstünde yer buldu gelip meydana fez. Kurt ile anamı gezdirdi beraber dünyada. Adli seyfi şai etti milketi Osman Efes.

Dertli bir iki küçük memurluğa atandı. Bu işlerde de tutunamadı. Ankara, Çankırı, Zile, Amasya gibi şehir ve kasabalarda çalıp söyleyerek aşık fasıllarına katıldı. Hayatının son yıllarını aşıkları korumasıyla tanınan Haymana eşrafından Alişan Bey'in Ankara'daki konağında geçirdi. Koşmalarıyla ünlü 19. yüzyılın büyük saz şairi Dertli 1845 yılında Ankara'da öldü.

0: Aşık Dertli'nin şiirlerinde tasavvufa ağırlık verdiğini görürüz. Mevsimi gül geldi seyrettim şükufe kesretin, sırrı haktan her çiçek gösterdi bir ibret bana.
1: Sesi, sazı ve şiirleriyle yaşadığı dönemin ünlü aşıklarından olan Dertli, asıl ününü heceyle yazdığı şiirleriyle kazandı. Heceyle söylediği şiirlerine sağlam bir yapı ve içtenlik hakimdir. Dertli'nin şiirlerinde insan sevgisi ağır basar. Güzeller için yazdığı koşmalarda, övücülük yanında kendini acıya katlanmaya çağıran dizeler de vardır. Aşıkları diyar diyar gezdiren, herkes bilir zülfü perişandır. Güzellik hatm olmuş toplanmış sende, hallerin Yusuf'un bir nişanıdır. Keman kaşlarına ezel mailem, bir lahza görmesem aklı zailim. Bir gün değil, 5-10 güne kailim, etmese bu cevri her zaman bize.
0: Dertli doğduğu yerleri özler, gurbetin acısından, sıkıntısından yakınır.

0: Seyyah olup gezdim gurbet elleri. Canıma kâr etti yeter ayrılık. Vasfederim başa gelen halleri. Çok çektim ölümden beter ayrılık. Bizi terk diyar eyledi gurbet. Aşkı sadıklar kavuşur elbet. Gah olur yar ile meyli muhabbet. Gahi dondan dona atar ayrılık. Andelipler gibi eyledim nida. Bizi kavuştura yaradan hüda. Felek beni yardan eyledi cüda. Sevdiğim gözüme tüter ayrılık. Dertli aşık gider yarın yolunca. Bülbül feryat eder gonca gülünce. Ben gurbette, yar firkatte kalınca. İster ölüm olsun, ister ayrılık.
1: Dertlinin Taş Baskı Divanı birçok kez basılmıştır. Şiirleri ve hayatı üzerine bilgiler ilk olarak 1928'de Ahmet Talat'ın hazırladığı Aşık Dertli, Hayatı Divanı adlı kitapta toplanmıştır. Şemsettin Kutlu, Fuat Köprülü, Cahit Özselli ve Haşim Nezihi Okay'ın da Dertli ile ilgili çalışmaları vardır.
0: Aşık Dertli'nin ünlü hicvi Telli Saz'dan bir bölümle bitiriyoruz programımızı sevgili dinleyenler.
1: Venedik'ten gelir teli, ardıç ağacından kolu. Be Allah'ın sersem kulu, şeytan bunun neresinde? İçinde mi dışında mı? Burgusunun başında mı? Göğsünün nakışında mı? Şeytan bunun neresinde? Dut ağacından teknesi, kirişten bağlı perdesi. Ve hey insanın teresi, şeytan bunun neresinde? Dertli gibi sarıksızdır, ayağı da çarıksızdır. Boynuzu yok, kuyruksuzdur. Şeytan bunun neresinde?
0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Temmuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

olsun ki kan aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer günüdür. Zafer günüdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Ramazan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşe attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaltıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm." dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi. "Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin." dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. "Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum.

0: geldi, bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Saati. Akdeniz'in esatir yuvası, nihayetsiz ufuklarına bakan Küçüktepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız metalinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah dedi.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Programımıza çoğunuzun önceden tanıdığı Ömer Seyfettin'in Forsa adlı öyküsünden kısa bir bölüm sunarak başladık. 28 Şubat 1884 Gönen doğumlu olan Ömer Seyfettin öykücü olarak tanınır. 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde makale ve hikayeler yazmaya başlar. Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinin birinci sayısında Yeni Lisan başlıklı bir yazı yayınlar. Öykücümüz bu yazısında da belirttiği gibi Servet-i Fiyun'un edebiyatının ağdalı, süslü diline karşı arı, sade, anlaşılır halk dilini savunan bir yazar olarak yazı hayatına başlar. Size az önce sunduğumuz öykünün girişinde iki kelimeye takılmış olabilirsiniz. Biri esatir. Sözlükte bu sözcük için şunlar yazılı. Tarih öncesi tanrılarının efsanevi serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayeler, mitoloji. Sevgili dinleyiciler, sunduğumuz bölümde size yabancı gelen ikinci sözcük metal. Metal, bir yapının giriş yeri, giriş, antre anlamına gelir. Bu öykünün yazıldığı dönemi düşünürsek, yine de bu öykünün sade bir dille yazıldığını söyleyebiliriz. Gelin şimdi öykümüze kaldığımız yerden devam edelim.
2: Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sarılacaktı. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yok.
3: Sevgili dinleyiciler, öykü kişimiz eski bir Türk forsasıdır. Forsa, gemilerde kürek çöken tutsak ya da hükümlü kişi anlamına gelir. Tutsak olalı 40 seneden çok geçmiştir ama yine de her gece aynı rüyayı görür. Her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok gemilerin pupay yelken geldiğini gören bu çaresiz adam, çok yoksulluklar, çok acı günler yaşamıştır. Enerjik, genç olduğu bir dönemde 30 yaşında, dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşer. O korsanların kadırgalarında kürek çöker 20 sene. Dile kolay, 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış olarak yaşar. Ama bıkmaz, usanmaz öykü kişimiz.
2: Yirmi senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert adeleli bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu tarafı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, 5 vaktini gizli gizli işaretle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine, Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam, 50 yıl esirdikten sonra da memleketime kavuşacağıma öyle inanırım derdi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türkiye'nin de namı dillere destandı. Padişah bile kendisini saraya çağırmıştı, maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarlara dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu.
3: Nereden nereye? Meşhur, tanınmış bir Türk gemicisinin korsanlara tutsak olması, yıllarca zincirlere bağlı kürek çekmesi, sonra köle olarak satılması. Ve onun düşü. Her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören eski bir gemici, yaşlı bir insan. Ve zor durumda, çaresiz. Oysa o bir zamanlar 6 ay gündüz, 6 ay gece olan diyarları dolaşmıştır. Karısını da dolaştığı başka bir cihan gibi görülen diyarların birinden almıştır. Karısıyla denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştur. Öykü kişimiz oğlunu düşünür, yaşını kestirmeye çalışır. Karısını hatırlar.
2: Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? 40 senedir yalnız taht gerinin İstanbul'un minareli ufku hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar kabataşın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde azat etti. Bu azat etmek değil, sokağa, açlığa, perişanlığa atmaktı. İhtiyar esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu, içine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlığına acıyanların verdiği ekmek parçalarını toplayıp dönüyordu. 10 sene daha geçti. Artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 senelik bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi.
3: Öykü kişimiz kupkuru elleriyle gözlerini ovar. Yine ufka bakar, denizin gökle birleştiği yere. Türklerin geleceğine emindir. 40 yıl görülen bir rüya yalan olmaz der. Kulübe duvarının dibine uzanır. Yavaş yavaş gözlerini kapar. Yaşlı tutsak rüyasında yine ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görür. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyanır.
2: tuttu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştı. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor? Şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanaat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi.
3: Tutsak eski gemici gücünü toplar, ayağa kalkar. Önce yürür, sonra kıyıya doğru koşar. Kıyıda bir askerle karşılaşır. Asker, dur diye bağırır. İhtiyar durmaz. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm der. İhtiyar ilk karşılaştığı askeri öper. Gözlerinden yaşlar akar. Askerler ihtiyarla konuşurlar. İhtiyar, Edremitli Kaptan Karamemiş'tir. Çevredeki askerler birbirine karışır. Bey'e haber verin diye bağırışırlar. İhtiyarın kollarına girip önce bir sandala, ardından kadırgaya götürürler. İhtiyarın ayağına bir çakşır geçirirler. Sırtına bir kaftan atarlar. Başına bir kavuk korlar. Hadi beyin yanına derler.
2: Kendini kadırgaya götüren askerlerle beraber büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı, sırmalı esbabının üzerinde demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. Sen Kaptan Karamemiş misin? Evet, dedi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Ne yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı, beye uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum, dedi. Turgut musun?

0: Evet sevgili dinleyiciler, öykü kişimiz şaşırır, çok sevinir. 40 yıllık rüyası gerçekleşmiştir. İhtiyar esir sevincinden bayılır. Sonra, sevgili dinleyiciler, sonrası size kalıyor. Alın kitabı elinize, bundan sonrasını da siz okuyun. Dilerseniz bu öyküyü en başından tadına vararak bir kez daha okuyun. Hem yalnız bu öyküyü değil, bununla birlikte Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Ferman, Eski Kahramanlar gibi diğer hikayelerini de ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz Ömer Seyfettin'in. Bir başka kitaplığımızdan seçmeler programında daha yine sizlerle olmak, yine birlikte yol almak, gezilere çıkmak, yeni kahramanlara merhaba diyebilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
2: Kitap Saati.

0: Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: Camiler. Sultanahmet Camisi. Sultanahmet Camisi'ni Sultan 1. Ahmet 17. yüzyılda yaptırmıştır. Sultanahmet Camisi, tarihi yarımadada muhteşem mimarisi ve altı minaresiyle İstanbul'un ve dünyanın en güzel mimari yapılarından ve camilerinden birisidir. Sultanahmet Camisi, Sultanahmet Meydanı'nın ve tarihi yarımadanın en görkemli yeridir. Cami, muhteşem İznik çinileriyle süslüdür. Burasının bir adı da mavi çinilerinden dolayı Mavi Cami'dir. Dünyanın tek altı minareli camisi olma özelliğine sahiptir. Adres: Sultanahmet Fatih. Telefon: 0212 518 1319. Süleymaniye Camisi. Mimar Sinan, Süleymaniye Camisi'ni Kanuni Sultan Süleyman'ın onuruna 1550-1557 yılları arasında yapmıştır. Süleymaniye Camisi, muhteşem mimarisi ve İstanbul'a hakim konumuyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Bu cami, klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örnekleri arasındadır. Cami avlusunun dört köşesindeki dört minare, Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki 4. Osmanlı padişahı olmasını, camilerdeki toplam 10 şerefe ise Osmanlı'nın 10. padişahı olmasını simgeler. Sultan Süleyman'ın ve Mimar Sinan'ın türbeleri de bu külliyede yer alır. Adres: Süleymaniye Eminönü. Eyüp Sultan Camisi. Eyüp Sultan Camisi, Haliç'in kuzey ucunda Eyüp'te bulunmaktadır. Hazreti Eyyub el-Ensari'nin mezarı oradadır. Hazreti Eyyub el-Ensari, İslamiyet'i ilk kabul eden insanlardandır ve Arapların İstanbul'u kuşatması sırasında şehit olmuştur. Dönem içerisinde Fatih Sultan Mehmet buraya bir türbe, yanına da bir cami yaptırmıştır. Burası İstanbul'un önemli camileri arasındadır. Adres: Eyüp. Ortaköy Camisi. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecid Ortaköy Camisi'ni yaptırmıştır. Ortaköy Camisi, İstanbul'un en güzel camilerinden birisidir. Burası Ortaköy semtinde İstanbul Boğazı'nda bulunur ve Ortaköy Camisi en popüler İstanbul fotoğraflarında da yer almaktadır. Aynı zamanda İstanbul'un önemli camileri arasında yer almaktadır. Adres: Ortaköy Beşiktaş.
2: Yurdefem.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

Irak'ta Şii lider Sadr kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Mukteda Es-Sadr kendisine bağlı Seraya Es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programı ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Aynisa bölgesine bağlı Fatisa El-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen, fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun ikinci bölümünü aktaracağız. Türk boyu ve aşiretleri. Türk boyunun adları ve onlara bağlı aşiretler. Bozoklar, Günhan Soy, Kayı Boyu, Arife, Aruklu aşireti, Resul aşireti, Aktaş aşireti, Saçıkara aşireti, Çakmak aşireti.

Karataşlı aşireti, İnce Su aşireti, Mahan aşireti, Akkul aşireti, Erkekli aşireti, Karakeçili aşireti, Kazancılar aşireti, Murt aşireti, Kavas aşireti, Akkeçili aşireti, İkizoğlu aşireti, Kemaloğlu aşireti, Mirgunlu aşireti, Çavuş aşireti, Hacali Uşağı aşireti, Kurtoğlu aşireti, Poyraz aşireti.

Kara evli boyu, karalar aşireti, kara aşireti, kara ağaç aşireti. Bayat boyu, Şam bayadı, İsmail'le aşireti, İlbey'le aşireti, Bahşi Kara aşireti, Onar aşireti, Çakal bayadı aşireti, Pehlivan'la aşireti, Kuzu Güden'le aşireti, Sarıcalar aşireti, Barak aşireti, Beyzeki aşireti, Şeyh Bezen'le aşireti, Okçu aşireti, İzzettin'le aşireti, Sarar'la aşireti, Solak aşireti, Ceyirhan aşireti, Ahçı Kozi aşireti, Kozan aşireti, Şarkiyen aşireti, Mestan Bey aşireti, Sevindik aşireti, Evci aşireti, Bayan aşireti, Kotankal aşireti, Kazak aşireti, Kangıl aşireti, Eldelek aşireti, Kaçar aşireti, Kocaoğlu aşireti, Ağcalı aşireti, Akkoyunlu aşireti, Hışır aşireti, Yerköylü aşireti, Yapanlı aşireti, Karacakürt aşireti, Yağmur aşireti, Türgiş, Türkeşan aşireti, Karabıyık aşireti, Türkan, Terkişan aşireti, Türkanlı aşireti, Çorum Kürdü, Lek aşireti, Akbaşoğlu aşireti, Hacılar aşireti, Kıran aşireti, Karmış aşireti. Dulkadirli Hanedan Soyu, Zülkadiriye, Hisar Beyli, Dulkadirli Oğulları, Döl Aslan, Mestan Bey, Salmanlı. Dulkadirliler içerisinde yer alan aşiretler: Budak, Sungur, Boyalı, Karacakürt, Çongar, Köşker, Tatlı, Şerefettinli, Söklen, Kocak Bey, Derviş, Karalar, Küreci, Koruklu, Kızıllı, Kızılkocalı, Köçekli, Sekülü, Şehşami, Alişar, Topaç, Musa Hacılı, Torunlar, Yassıvela, Tatar, Demircili, Bahşili, Alamışlı, Alcı, Zakirli, Mihmatlı, İsalu, Yümrük, Kılıç, Nefesoğulları, Osmanoğlu, Sarılar, Karlı, Belen, Çay, Mert, Karmış, Pekmezli, Kayran, Kodal, Kulfalı, Çöplü, Gündüzlü, Hacılar, Çarıklı, Muslu, Bazlamaç, Çiçekli, Altın, Kertil, Tekeli, Evliyalı, Turhan, Bektik, Göksulu, Yahşi, Harbendelü, Çatalı, Çeçenli, Nurgöz, Kubat, Rişvan, Turgutlu, Kabakulak, Recepli, Safalı, Koruculu, Hüseyin, Hacılı, Karahamzalı, Taşlı, Kızıldonlu Karadoğan, Poyrazlı, Bağdatlı, Tacirli, Kefen, Orhan Beyli, Sakalu, Kelallı, Kadirli, Duman, Duraklı, Karabıyık, Tirkeş, Zekeriyalı, Sarıkız, Tokuş, Maraşlı, Bağdatlı, Kerküklü, Musullu, Şamlı, Tarhanlı, Halepli. Budak aşiretleri: Budak bin Nazır, Budak, Şah Budak, Budak Özü, Budağın, Budak Fakı, Budak Ören, Eski Budak, Eski Ali Budak, Ak Budak, Kara Budak, Ali Budak, Yeni Ali Budak, Şeyh Budak, Diş Budak, Ak Bey, Akcan. Salmanlı aşireti ve bağlı kolları: Salman, Salmanlı, Süleymanlı, Sarı Süleymanlı, Kör Mehmet, Arap Uşağı oğulları, Sarı Halil, Göçer, Safioğlu, Uzun, Ziyaoğlu, Dokuz Döyenoğlu, İnandıklı, Bohacı, Bali, Güllüce, Göllücek, Yorganlar, Dambasan, Kızlar Çıktığı, Ekizoğlu, Demirciler, Abdioğulları, Abdullahoğulları, Sarışeyh, Şeyhler, Uğurluşeyh, Keleş, Mirgunlu, Akçalı, Akçakoyunlu, Işır, Yakuplu, Kozanoğlu, Çiçekli, Kadılı, Alacaatlar, Eşekli, Yaman, Yağlı, Polatlı, Türkanlı, Şeyhi Bey, İsrail.

Develi, Kargalı, Karakütük, Kavurgalı, Gözü Kızıllı, Ayna Bey, Bardakçı, Cemaloğlu, Demirli Pınarı, Kabaklı, Kaya Dibi, Kanlıca, Köseoğlu, İves, Kaçar, Körpeli, Demirciler Aşiretleri. Uluyörük Aşiretleri, Ortakoluna mensup aşiretler: Ekizli, Pirevlikli, Çobanlı, Çongar, Yüzde Parekoluna mensup aşiretler: Karakeçili, Turgutlu, Avcakoyunlu, Karafakihli, İzzettinli, Özlü, Kurugöllü, Şarkiparekolu, Çongar aşireti, Bulduklu aşireti, Çomaklı aşireti, Hamit Bölüğü, Göynük aşireti, Çardak aşireti.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Aklı evli boyu, halka havlu aşireti, halka evli aşireti. Ayhan soyu, yaparlı boyu, yeni yapar aşireti, yeni yapan aşireti, Çukurlu aşireti. Yazır boyu, yazıcı, yazar aşireti, Alanlı aşireti, Azlar oymağı, Almaslı aşireti, Karacalı aşireti, Döyer boyu, Döyer aşireti, Tügen, Töker aşireti, Tanrıverdi aşireti, Gündoğmuşlar aşireti, Bayramoğlu aşireti, Dokuz, Topuz aşireti, Bezgar, Bezirgan aşireti, Rişvan aşireti, Terkan, Terkiyan aşireti, Kavili aşireti. Dodurga boyu, Şakırga aşireti, Şaklak, Şakar aşireti, Karabekir aşireti, Karatay aşireti. Yıldız Han soyu, Kargın boyu, Garipçe aşireti. Kızık boyu, Keleşoğlu aşireti, Hamallı aşireti, Pekmezci aşireti, Karasakal aşireti, Savcılı aşireti, Öçük aşireti, Bozatlı aşireti. Beydili boyu, Babaya aşireti, Ballı aşireti, Hasanbale aşireti, Eşan aşireti, Alişerli aşireti, Elvanlı aşireti, Badılı, Kazlı, Bedil aşireti, Şerefettinli aşireti, Şadili aşireti, Kubat aşireti, Balabanlı aşireti, Masatlı aşireti. Harzem aşiretleri, Harizm, Horzum, Digin aşireti, Kayırhan aşireti, Denizli aşireti, Hasan Dede aşireti, Dedemoğlu aşireti, Kulpalı aşireti, Kocalı aşireti, Develi aşireti, Tabanlı aşireti, İnanlı aşireti, Çömeli aşireti, Mitatlı aşireti, Korkmaz aşireti, Çağırganlı aşireti, Şeyhler aşireti, Işıklar aşireti, Çakıroğlu aşireti, Eşekli aşireti, Kılıçlı aşireti, Harbendeli aşireti, Pir Hüseyin aşireti, Bostancı aşireti, Cumali aşireti, Kasımoğlu aşireti, Akkaş aşireti, Ağaçtan aşireti, Ceceli aşireti, Kayhanlı aşireti, Bekmüşlü, Hacali Uşağı aşireti, Hacimahlı, Arablu, Fakühlü, Sincan, Kazlu, Karahasanlı, Karacalı, Topraklı, Gün, Ortamışlı, Karaşehlü, Çobanbeyli, Bozoklu, Kuzucaklı obalarıdır. Yıllarda derlenen bilgilere göre Gaziantep çevresinde Beydili'nin öteki obaları şunlardır: Haydarlı, Güneş, Ulaşlı, Kazıklı, Bekmişli, Şarkevli, Tirkenli, Ferhandili, Kadirli, Çelebi. Bu obaların yaşadığı köylerin bir kısmı Suriye'de kalmıştır. Beydili'nin bazı beyleri aşiret iskanlarını organize etmek ve yönetmek amacıyla vali, sancak beyi, vekil, yazıcı ve bey memurlarından oluşan bir iskan dairesi oluşturulmuştur. İskan hareketlerinde oymakları yönetmek amacıyla boy veya oymaklardan birine mensup kişilerden iskan başı adıyla bir bey atanmaktaydı. İlk tayin tarihi 1693 Şubat ayında olup önce Bozkoyunlu oymağına mensup olan Firizoğlu Şahin Bey, ondan sonra da kardeşi Kenan Bey tayin edilmiştir. Yeni İl Beydili oymakları 1101-1699 yılında Avusturya seferi Hümayun'a gelmeleri emir olunarak 150 atlı olarak boy beyleri ve memurları, işerleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri şunlardır: Firuz Bey oğlu Şahin Bey, Seyif Han Bey, Şedidi oğlu Topal Asaf Bey, Ebu Seyif oğlu Mirza İsmail Bey, Ganem Bey,
Karaşehirli Kızıl İdrisoğlu, Musa Bey, Kör Nasır Bey, Şeyh Musa, Yüz Hatem Ağoğlu Hasan Bey, Şah İsmailoğlu Mehmet Bey, Bozkoyunlu Murtaza, Karaşehirli oğulları Kenan ve Kesal Bey, Kırgıl Yahyaoğlu, Döyerli Yedi Bey, Tokat ve Sivas yörelerindeki Beydili mensubu köylüler, dedelerinin Osmanlı ordusu ile Rumeli'ye sefere gittiklerini anlatmaktadır. Bu beylere ilişkin birçok rivayet vardır. Beydili sıraçlarının bu dönemdeki önderi Kenan Şeyh'tir. Tokat ve çevre illerinde erkek adı olarak satılmış adına çok rastlanmaktadır. Bu at Beydili beylerinden Pirbudakoğlu satılmıştan gelmektedir. 300 yıllık bir gelenek hala yaşatılmaktadır. 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Bolu'dan Sivas'a kadarki bölge emniyet ve asayişin olmadığı, eşkıyaların köyleri yağmaladığı, yerel yöneticilerin halka zulmettikleri bir dönem başlar. Avşar boyu. Avşar, Gündüzlü aşireti. Halaçlaroğlu aşireti. Çulhalı aşireti. Hacı Musalı aşireti. Reyhanlı aşireti. Kodaklı torunlar aşireti. Karacalı deliler aşireti. Manişar aşireti. Çöplü aşireti. Bulgurlu aşireti. Caferli aşireti. Cevheri aşireti. Kırgan aşireti. Solak aşireti. Yağlı, Yağbastı, Tacirli aşireti, Dalkılıç aşireti, Alpli aşireti, Bardakçı aşireti, İmanlı aşireti, Tok aşireti, Arbişli aşireti, Köpekli aşireti, İmamoğlu aşireti, Kazıklı aşireti, Garipçe aşireti, Habili aşireti, Cingöz aşireti, Arap Hasanlar aşireti, Kırklı, Kırklar aşireti, Kocanallı aşireti, Bedil aşireti, Cemele aşireti, Karahıdır aşireti, Haliller aşireti. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

yıldızla yarışsın. Evlerimizi bezensin, toy bayrama karışsın. Her hayatta bir tongal, ay yıldızla yarışsın. Semeni nazlı gelin, ince belinde kemer. Baharın elçisidir, bezekliler.

0: bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çox sağ ol. Təbrizliyi.
3: Çəkkədən çıxdım da yolum iniş. Belimdə damançam, quburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare, söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid əmmimin namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elim. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola geri Türkmen elim. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elim. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elim. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elim. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elim. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elim. Kaç bin yıldan beri

Türksün, Türkmensin, Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşın dinsin, Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım, ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım, yeter ki Türkmence dur, Türkmen elim.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, "Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garib ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Parti Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

Irak'ta Şii lider Sadr kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatis el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gönül Yazar'ın seslendirdiği Çalsın Sazlar şarkısı.

cesaretin yok seni hatırlamaya. Seni ve o günlerimizi anmaya. Beni anlıyor musun? Duyuyor musun? Artık son olsun. Her şey unutulsun. Bir tanem. Bir tanem.

geçmişe ne aşkım. Bir tanem, bir tanem, bir tanem bebeğim güzelim, bir tanem.

Anlıyorum kaybettiğimi. Unut sen de beni. Sevgimi, dertleri, bunun yok çaresi. Sil gözlerini. Ne olursun, bir tanem, ağlama, ağlama. Bir tanem, bir tanem, bir tanem benim. Cesaretim yok seni hatırlamaya, sona gücüm yok unutmaya. Alıştım senin yokluğuna, hasretim bile şimdi yeter bana. Bir tanem, bir tanem, bir tanem, bir tanem.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayla Dikmen'in seslendirdiği Nereye şarkısı.

kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yörep yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu, höllük mahallesi.

derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Fındıracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genci yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli Höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalarla. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış. Höllük mahallesi.

Dilşan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi, ölük mahallesi.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilali benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşını, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, heybeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmeni. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar, her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar, cennetin yoludur yolun kalamız.

Yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilafarı gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kurudu bağlar, yarpağı düştü. Küstü leglekler, karanlık uçuştu. Dostlar ihanı, garip kalamız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep

Beş lafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azemel Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Yan Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr, kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017

maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Ali'ye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen, fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan

erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve... Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşe attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve Yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaltıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde "Sana şükürler olsun ey Rabbim."

Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam.

görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Kiss with FM'de.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Bakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr, kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2013'te

maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deirizor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıkıyor.

arttığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaldıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm." dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi.
Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, oğlunu bir

0: Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Yeşil Dünyamız.

Yeşil Dünyamız programından bir kere daha merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hayati önem taşıyan bir konuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Bu haftaki konu başlığımız sulak alanlar. Günümüzde bataklık veya sazlık olarak tanımlanan sulak alanlar, özellikleri ve içerdikleri canlı toplulukları yönünden büyük bir öneme sahiptir. Sulak alan, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere pek çok canlının yaşam ortamı olarak önem taşıyan bütün suları, bataklıkları ve sazlıkları ifade eder. Sulak alanlar geniş bir yelpazedeki karasal, kıyısal ve denizsel yaşama ortamlarını bir araya getirir. Sulak alanlar tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar sadece bulundukları ülkelerin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilir. Doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler için de önemli ve farklı bir yere sahiptirler. Dahası sulak alanlar, yeraltı suyu dolum ve boşalımı, taşkın kontrolü, taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleriyle bulundukları bölgenin su rejimini dengeler. Su geçişini yavaşlatmaları nedeniyle çeşitli besinlerin birikmesini sağlar. Bu nedenle deltalar ve taşkın alanları en verimli tarım arazileridir. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanları üzerine olumlu etki yaparlar. Tortulu ve zehirli maddeleri alıkoyar ve besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler. Özellikle atık sulardaki organik ve inorganik maddelerin arıtılmasında önemli rol oynarlar. Yüzbinlerce yıllık doğal süreç içerisinde meydana gelen zengin bitki ve hayvan türleriyle yoğun organizma koleksiyonuna ev sahipliği yaparlar. Göçmen kuşların okyanusları aşmadan önceki yumurtlama, yavrulama ve mevsimlik yaşama alanlarıdır. Başta balıkçılık olmak üzere hayvancılık ve saz kesimi gibi faaliyetlere imkan sağlar, yani ekonomik yönüyle de büyük bir öneme sahiptir. İklim değişikliğine yol açan karbonun %40'ını depolarlar. Dolayısıyla sulak alanların kuruması ya da insan eliyle kurutulması, küresel ısınmayı durdurma konusundaki olumlu işlevlerinin bozulmasına, üstelik bünyelerinde depoladıkları karbondioksidin de havaya salınmasına neden olduğu için ters etki yapar. Doğal arıtma sistemidirler aynı zamanda. Üstelik elektrik de harcamazlar. Günümüzde ucuz ve etkili olduğu için yapay sulak alan arıtımı yöntemi giderek yaygınlaşmaktadır. Modern arıtma tesisleri bu doğal sistemlerin hızlandırılmış halidir. Tarih boyunca insan yaşamında önemli rol oynayan sulak alanlar, bugün de ekonomik, kültürel, bilimsel,

sosyal ve rekreatif değeri olan mekanlardır. Dolayısıyla korunmaları ve akılcı kullanımları da küresel ölçekte eylem ve işbirliğini gerektirir. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde imzalanan Ramsar Sözleşmesi de böyle bir eylemin çerçevesini oluşturur. Bu sözleşmeyle sulak alanlar için uluslararası kabul görecek bir tanım yapılmış ve bu alanlara yönelik koruma esasları geliştirilmiştir. Bu sözleşme taraf olan ülkelerin her birini dünyaca öneme sahip en az bir sulak alan ilan etmelerinin yanı sıra bu sulak alanları korumakla ve bunların akılcı yönetimini sağlamakla yükümlü kılar. Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların korunması ve bilinçli kullanımı konusunda alınacak ulusal tedbirler ve uluslararası işbirliği için bir çerçeve oluşturma maksadını taşır. Payımıza düşen önlemler hakkında fikir sahibi olalım diye sulak alanları tehdit eden faktörleri de hatırlayarak bu haftaki programımızı noktalayalım. Tarımsal, evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanan kirlenme sonucu su kalitesinin bozulması, yasa dışı ve aşırı balık avlanması, kuşların, sürüngenlerin ve bunların yavrularının yasa dışı olarak avlanması veya yumurtalarının toplanması, hayvanların aşırı otlatımı, su bitkilerinin sökülmesi, sazların yakılması ve kontrolsüz saz kesimi, lagünlerin yavru balık yetiştirme alanları olarak kullanılması, yabancı türlerin ortama katılması, ikincil konut ve turizm. Bu hafta sulak alanlar ve bu değerli alanların yaşamımıza etkileri hakkında fikir sahibi olduk. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya dek hoş ve esen kalın.

Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kent ileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Genel Sekreteri Rajubu Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da

HDP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr, kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

de binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deyrizor, Rakka, Kuneitra ve Laskiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan

0: Onların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır. Duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer ile İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde, yeryüzünü kavuran güneşin altında, Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve Yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaltıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde "Sana şükürler olsun ey Rabbim, yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim" diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve "Bu bebek mübarek bir insan olacak" dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor" diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm" dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi. "Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin" dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. "Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum" dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.
3: Selam aleyküm.
4: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
4: Hangi kitabı?
3: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
4: Ha, buldum. İşte bu kitap.
3: Bakabilir miyim?
4: Tabii ki. Buyur.
3: Ataullah İskender.

0: İskenderi,
1: İskenderi,
0: tasavvufi hikmetler,
1: evet,
0: Hikemi Atayi,
1: Hikemi Atayiye,
0: Hikemi Atayiye,
1: çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle hikem.
0: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
1: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbn Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
0: Ne derler?
1: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır hikemin. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaş hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
0: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
1: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
0: Reca ne demek?
1: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
0: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
1: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı, kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
0: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz saf dünyasıyla çocuk.
1: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana.

0: Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Alet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
1: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
0: Evet, Asaf Alet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Alet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
1: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
0: Asaf Alet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
1: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
0: Sevdin ha bizim garip Çelebi'mizi.
1: Evet, çok sevdim.
0: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Alet'ten. Ne dersin?
1: Olur, çok güzel olur.
0: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
1: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
0: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Alet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Alet'ten bir şiir daha okuyayım da sonra gidelim.

0: sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
1: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
0: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
1: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
0: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
1: Nuri Siyah ne demek?
0: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
1: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

İdam Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

yıllardır kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr, kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programı ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

attı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deirizor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar ve yaz mevsiminde birçok yerde beni de görüyorsunuz. Buğday tarlalarında, kırlarda ve bahçelerde. İnce, tüylü ve yeşil bir sapım, narin ve kırmızı yapraklarım var. Bu yapraklarımın altında siyah lekeler var. Hafif bir rüzgarda ya da biri bana dokunduğunda yapraklarım hemen dökülür. Son bir şey daha. Papatya benim en yakın arkadaşım. Hadi bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı gelincik. Rengi genellikle koyu kırmızıdır. Ancak beyaz, sarı ve turuncu gibi değişik renkleri de var. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır.

Yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil, tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik bulu çağı. Kurban kesmek için ergin bulu yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir.
Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hürsesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşe attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve Yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaltıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban

Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ben beyaz ve uzun tüylü bir canlıyım. Dağlarda, ormanlarda ve kayalarda gezmeyi çok seviyorum. Genellikle taze yaprak, çalı ve filiz yiyorum. Ot yiyorum, süt veriyorum. Sakalım ve boynuzlarım en belirgin özelliğim. Siz bildiniz ama yine de söyleyeyim. Çok da inatçıyım. Hadi bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı keçi. Yavrusuna oğlak, erkeğine teke diyoruz. Kıllarından çeşitli kumaşlar yapıyoruz. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kent ileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, "Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fidan Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

Ataşehirli lider Mukteda Es-Sadır, kendisine bağlı Seraya Es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadır, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

İHA Suriye'de binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç,

inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar

0: altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı ki...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Unutulmaz 10 Türk Filmi.

0: Unutulmaz 10 Türk Filmi adlı programda bu hafta sizin için seçtiğimiz film Gülen Gözler. Ertem İlmez'in yönettiği filmin senaryosu Sadık Şendil ve Ahmet Üstel'e, müziği Melih Kibar'a ait. Komedi türündeki filmin başrollerini Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guruda, Müjde Ar ve Şevket Altuğ paylaşıyor.
1: Filmde Münir Özkul, Yaşar Usta rolünde fakir ama işini iyi yapan bir usta olarak karşımıza çıkar. Adile Naşit ise Nezaket Hanım rolüyle evlatlarının her istediğini yapan bir annedir.
0: Yaşar Usta ve Nezaket Hanım'ın 5 kız çocuğu vardır. Yaşar Usta kalabalık ailesini geçindirmek için hilekar arkadaşı Yunus'un inşaatlarında pencere yapmaktadır. Yunus inşaat malzemelerinden sürekli çalmakta ve kötü inşaatlar yaptırmaktadır.
1: Yaşar Usta'nın kızları evlilik çağına gelmiştir. Kızı Fikret'i isteyen Vecihi adında bir pilot vardır. Ancak Yaşar Usta kızını Vecihi'ye vermek istemez. Çünkü Vecihi'nin deli olduğunu düşünür. Vecihi ise Fikret'i çok sevmektedir. Sık sık Yaşar Usta'nın evine gelir ve Fikret'i ister. Fikret'i görebilmek için küçük uçağıyla evlerinin üstünden uçar. Yaşar Usta bu durumdan çok rahatsızdır. Ancak Vecihi inadından vazgeçmez.
2: Gene geliyor bu deli herif.

yarabbim, bu herif bir gün evimizi başımıza yıkacak. Televizyon düşecek.

0: Yaşar Usta'nın büyük kızı İsmet ise Yunus'un oğlu Temel'i sevmektedir. İsmet ve Temel evlenmek istediklerini söyler. Yunus da Yaşar Usta da bu duruma karşı çıkar. Ancak Nezaket Hanım ve kızları Yaşar Usta'yı ikna ederler. İsmet ve Temel Yaşar Usta'nın yaptığı düğünle evlenir. Yunus ise oğlunun düğününe gelmez. Yaşar Usta'ya maddi olarak yardım da etmez.
1: Yaşar Usta'nın diğer kızı Nedret, ablasının evlenmesini çok kıskanır. Onun da Orhan adında sevdiği bir genç vardır. Orhan henüz üniversitede öğrencidir ve işi yoktur. Nezaket Hanım Nedret'in mutsuz olmasına dayanamaz. Yaşar Usta ise öğrenci bir gençle kızını evlendirmek istemez. Nezaket Hanım ve kızları Yaşar Usta'yı kandırır. Orhan'ı Yaşar Usta'ya başka bir genç gibi tanıtırlar. Yaşar Usta Nedret'in bu gençle evlenmesine izin verir.
0: Ancak Yaşar Usta'nın maddi durumu yeni bir düğün yapacak durumda değildir. Orhan'a da Yaşar Usta'ya kimya mühendisi.

0: Orhan ve Temel Nezaket Hanım'ın borcunu ödemek için evin tavan arasında sabun tozu imal etmeye başlarlar. Sabun tozlarını satarak para kazanacak ve bu parayla da Yunus'a olan borçlarını ödeyeceklerdir. Ancak işler umdukları gibi gitmez. Yağmurlu bir günde sabun tozları köpürür ve Yaşar Usta her şeyi öğrenir.
1: Güle güle yavrular.
2: Anne!
1: Ne var, ne oldu?
3: Orhan'ın sabun tozları köpürdü.
2: Köpükler aşağı iniyor anne. Eyvah! Baban görürse yandık. Koşun durduralım.
4: Yaşar Usta kendisine oynanan oyunlara çok üzülür ve evi terk eder. Evin borcu için aletlerini satmalarını ister. Ancak Vecihi olayları öğrenir. Yaşar Usta'nın aletlerini sattırmaz, Nezaket Hanım'ın borcunu da öder. Yaşar Usta eve döner ve Vecihi'nin yaptığı iyilikleri duyar. Sonunda kızı Fikret'i ona verir. Yunus'un ise yaptığı inşaat çöker ve iflas eder. Bunun üzerine Yunus, Yaşar Usta'dan ve oğlundan özür dilemeye gelir. Büyük bir aile olurlar.
5: Unutulmaz 10 Türk Filmi. Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

0: Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: Kiliseler. San Antonio of Padua Katolik Kilisesi. San Antonio of Padua Katolik Kilisesi, Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kilise İtalyan neogotik stilinde 1912 yılında inşa edilmiştir. Aynı zamanda İstanbul'daki en büyük kilise ve en kalabalık Katolik kesimine ait kilise durumundadır. Adres Taksim Beyoğlu. Aya Irini Kilisesi. Aya Irini Kilisesi'nin tarihi 6. yüzyıla uzanmaktadır. Kilise, İstanbul tarihi yarımadasında Topkapı Sarayı'nın içindedir. Aya Irini Kilisesi, İstanbul'un en eski Bizans kiliselerindendir. Bu nedenle bu kiliseyi Osmanlı döneminde camiye çevirmemişlerdir. Bu kilisenin akustiği çok iyi seviyededir. Bunun için özellikle İstanbul Festivali başta olmak üzere pek çok sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. Aya Irini, konserler ve kültürel aktiviteler dışında ziyaretçilere kapalıdır. Adres Sultanahmet Fatih. Ermeni Patrikhanesi. İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Kudüs, Erivan ve Beyrut'taki kiliselerle beraber dünyadaki 4 Ermeni kilisesinden birisidir. Kumkapı semtinde bulunmaktadır. Adres Kumkapı. Fener Rum Patrikhanesi. St. George Fener Rum Patrikhanesi Haliç'te Fener semtindedir. Aynı zamanda patrikhanenin avlusunda Yunan Ortodoks Patrikhanesi de bulunur. Burada birçok tarihi eser vardır. Adres Fener Haliç.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kent ileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep valisi Azem El Garib ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fidan Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

Irak'ta Şii lider Sadr kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

de binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deirizor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı, İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ve en kalbi hislerle bugün de dünyanın kapılarını bir güzel dostumuzla, bir değerli arkadaşımızla çalmaya başlıyoruz. Sesimiz geliyor mu oralara? Hani sesimizin gelmesi, hatta şu hareketi de yapalım. Dünyanın kapılarını çalıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış çok kıymetli bir hocamız, değerli dostumuz, arkadaşımız bizlerle birlikte uzun süredir Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan ve görevini başarıyla sürdüren bir değerli hocamızla birlikte olacağız ve beraber çalacağız dünyanın kapılarını. Değerli Nurullah Yavaş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dostlarımıza en kalbi selamlarımızı Ankara'dan yollamak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için öncelikle.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp sesinizi, sizi belki de hatırlayacak olan insanlara veya yeni tanışacak insanlara duyurmanızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın Kapıları programına birkaç hafta oldu başlayalı. Hedefimiz de şuydu, malumunuz Türkiye Yunus Emre'nin felsefesinden de yola çıkarak, inancından da, anlayışından da, davasından da, felsefesinden yola çıkarak dünyaya selam götürüyor. Selam biliyorsunuz özünde selameti, barışı, esenliği çağrıştıran bir kavram. Yunus Emre Enstitüsü de bu felsefeyle kurulmuş ve ortalama 14 yıldır bu faaliyeti sürdüren çok değerli bir kurum. Bizler de bu kurumda çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Sizler de o neferlerden birisiniz değerli hocam. Dünyanın farklı bölgelerinde bulundunuz. İlk başta onların isimlerini söyleyeyim. En çok Hırvatistan ve Arjantin'de bulunduğunuzu söylediniz. Bunun dışında da farklı görevler için dünyanın farklı yerlerine gittiniz. Buraya gelmeden önce dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Değerli Nurullah Yavaş hocamız uzman olarak burada görevini sürdürüyor. Eğitim durumundan diğer konulara kadar dinleyicilerimiz sizi biraz tanısın.
1: Hay çok teşekkür ederim. Nurullah Yavaş, ben Adapazarı Sakarya doğumluyum. Ankara Dil Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda halihazırda halk bilimde yüksek lisansa devam ediyorum. Öğrenciliğim sırasında okulumuz Sıhhiye'de enstitü 2009'da ulusta açılmıştı. Ben de Keçiören'de otururken, sürekli otobüste buradan gidip gelirken bu binayı sürekli görürdüm. Yabancı dil öğrencilerinin aslında hayalidir bu tarz ulusal, uluslararası faaliyetler yapan kuruluşlar. Ben de bir yabancı dil öğrencisi olarak hep gördüğüm, araştırdığım kurumu 2009'dan bu yana aslında takip ediyordum bir bakıma faaliyetleriyle.
0: Acaba burada çalışabilir miyim falan diye düşündünüz herhalde.
1: Ondan bahsettim aslında. İşte bir yabancı dil öğrencisi olarak hep hayalimdeydi bu tarz bir kuruluşta çalışmak. Bir de öğrencilik sırasında ulusal, uluslararası gençlik ve sosyal kültürel faaliyetler projelerde hep görev almıştım. Dolayısıyla alan olarak da böyle çok cazip, çok böyle hoşuma giden bir alan olduğu için hep hayalimizdeydi. Çok şükür 2014'ün başında bu hayalimiz gerçek oldu. 2014 yılının başından itibaren benim de 10 yılım doluyor. 10 yıldır kurumda. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye gayret ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Kısaca hikayemi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok şükür. Yani demek Yunus Emre, ayrıca şeyden de bahsettiniz siz. Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışma ne diyelim, maceranızdan da kısaca bahsetmiş oldunuz. Bu anlamda bir hayalin gerçekleşmesi de söz konusu. Bu hayal güzel bir hayal. İşte bu hayalle, bu inançla, belki de hani Yunus Emre'nin dediği o dava anlayışıyla, inanç anlayışıyla

Dünyaya açıldık. Açılanlardan fert olarak, fert bazında da sizsiniz. Onlardan biri de sizsiniz. Bu inançla, bu felsefeyle dünyanın birçok yerinde görev yaptınız. Onlardan hangisinden başlasak?

0: Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir açılış programıydı.
1: Çok vaatlıymışsınız ama.
0: Evet, gerçekten heyecanlı bir program olmuştu bizler için. Daha kuruma yeni katılmışım ve yurt dışına kurumla ilk defa çıktığım bir etkinlikte. Bizim için güzel bir anı olmuştu o dönem. Peşinden birçok farklı ülkeye kısa dönemli görevler için gittim. Polonya'ya defaatle gittim. Birçok aslında Almanya'ya, Avrupa ülkelerine defaatle gittim. Ardından yaklaşık 2 aylık bir yine İtalya programımız, İtalya çalışma dönemimiz oldu. Bunun ardından 2016 yılının sonlarında enstitü başkanlığımız Hırvatistan'a görevlendirildi. Orada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptım. Evlilik vesilesiyle eş durumundan dolayı Türkiye'ye dönmem gerekti o dönem. Ardından pandemi sürecinde yeni açıldığımız uzak bir coğrafya Arjantin'e enstitüyü kurmak üzere görevlendirildik. Orada da görevimizi tamamlayıp yeni gelen arkadaşlara devrettik ve Ankara'da çalışmalarımıza şu an devam ediyoruz.
1: Evet, hamdolsun. Güzel bir organizasyon ve uygulama oldu sizler için de bizler için de. Henüz enstitüye girer girmez yurt dışı göreviyle ödüllendirilmişsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açmış oldu belki de. Bu anlamda programımızın en önemli bölümü belki hani bunlar hep giriş konuşması olarak değerlendirilebilir. Özellikle Hırvatistan ve Arjantin'de uzun süre kaldığınızı anladım cümlelerinizden. Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan bir fert, bir uzman, Yunus Emre'nin inancını paylaşan bir birey olarak ülkemiz, milletimiz adına gittiğiniz yerlerde çok hayırlı faaliyetler yürüttünüz. Doğal olarak tanıştığımız insan sayısı da belki de sadece insan da değil kurum sayısı da bu anlamda fazlalaştı. Yaşadığınız, gördüğünüz, size böyle hatıranızda, tahayyülünüzde canlanan, bunu anlatırsam insanların böyle yüzünde bir tebessüm uyandırırım dediğiniz anılar vardır. Onlardan şöyle bir demet alsak mümkün müdür?
0: Hay elimden geldiğince, dilim döndüğünce en uzun süre görev yaptığım Hırvatistan'da aslında kültür olarak bize hem yakın hem uzak, hem Balkan hem Avrupa ülkesi olan Hırvatistan gerçekten kendi bünyesinde çok ilginçlikler barındırıyor. Kültür olarak bize yakınlar. Osmanlı bakiyesinin tam kıyısında aslında. Tam Osmanlı bakiyesi olamamışlar ama çok ciddi etkilenmişler. Evet. Dillerinde bile 2000'den fazla Türkçe kelime var. Hatta mutfak noktasında özellikle çok etkilenmişler. Sosyal yaşam noktasında çok etkilenmişler. İşte mutfak terimleri, yemek terimleri Türkçe genelde kullanıyorlar. Bu noktada hani Türklerle çok temasları tarihte iyi olmamakla birlikte şu an inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızla bu durum sıkça karşımıza çıktı. Ortak kelimeler, ortak kültürel öğelerle birlikte özellikle Türkçe öğrenme noktasında bu ortaklıklar, ortak müşterekler çok işimize yaradı ve hızlı Türkçe öğrenmelerine vesile oldu. Hatta bir noktada bir program esnasında bir anda böyle etrafımızda Türkçe, Hırvatça bilen tercüman bulunmadığı bir ortamda öğrencilerimiz, daha A2 seviyesinde öğrencilerimiz, biraz da tabii ki hem bizim oradaki okutmanımız hem çalışmaların da olumlu etkisi. Yani A2 seviyesini yeni bitirmiş arkadaşlar tercümanlık yapabilecek noktada bulundular ve orada yardımcı oldular. Hani bu hatırladıkça böyle hani hoşumuza giden, onların da gelişimini göstermesi adına güzel bir anı. Bununla ilgili mutfak dedim. Evet. Gerçekten çok ortak kelimeler var. Hatta Hırvatistan'a gittiniz mi bilmiyorum. Orada binanın, bizim enstitünün girişinde ortak kelimelerden oluşan böyle bir köşemiz var. Evet. O her gelene çok ilgisini çekiyor. 2000'den fazla ortak kelimenin olması, mutfak terimlerinin, yemeklerin büyük kısmının Türkçe adlarla hala kullanılması. Benim de gittiğimde gerçekten böyle hoşuma giden ve bu ortaklığın üzerine gidebiliriz, daha fazla faaliyet yapabiliriz diyebileceğim güzel bir çalışma dönemi oldu. Bununla birlikte Arjantin'e aslında zor bir dönemde gittik. Kendi vatandaşlarının bile ülkeye kabul edilmediği pandemi döneminde gitmek durumunda kalmıştık. Orada çok güzel dostluklar edindik. Biraz zor ve uzak bir coğrafya. Türkiye'ye de biraz uzak kalmışlar. Ama bizim son dönemlerdeki Türk dizilerinin etkisi orada da çok ciddi hissediliyor. Orada bir Arjantin vatandaşı aileyle tanıştık, karı koca, yaklaşık 50'li yaşlarda. Çok ilginç hikayeleri var. Beyefendi Japonya'da çalışırken Türklerle tanışıyor.

0: Orada Japonya'daki Türk camisinde Müslümanlığı kabul ediyor. İlk eşi Japon, orada o eşinden ayrılıyor. Ailesi Arjantin'den bir hanımefendiyi öneriyor ve onlar İstanbul'da buluşarak tanışıyorlar.
1: Allah Allah.
0: İstanbul'da tanışıyorlar, ardından işte ülkelerinde evleniyorlar ve şu an orada yaşamaya devam ediyorlar. %100 Arjantinli yerli karı koca Müslüman olmuşlar. Eşi de tekrardan yeni Müslüman olmuş ve inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Hmm. Yani Japonya'da Türklerle tanışıyorlar, İstanbul'da eşiyle
1: nereden
0: tanışıyor.
1: Nereden geliyor yani? Evet.
0: Bu bağlantılar Arjantin'de de bizi bir araya getirdi ve sağ olsun Hamza adı. Hamza Bey orada bize her konuda yardımcı oldu, destek oldu. Şu anda enstitüde Türkçe öğrenmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen eşi de avukat, hanımefendi de Türkçe öğreniyor. Bu tarz böyle ortaklıklar, bu tarz müşterekler bizi Arjantin'de bir araya getirdi. O dönem için zor bir dönemde bizim için büyük bir moral olmuştu.
1: Evet, çok ilginç
0: böyle
1: gerçekten.
0: Bir hatıramız oldu orada.
1: Özellikle son anlattığınız konu çok özel bir konu bence. Aklıma şunu da getirdi. Bununla ilgili okuduğum bir çalışma vardı. Amerikalı bir yazarın soft power'la ilgili yazdığı bir kitapta geçtiği bir cümle var. Bazı şeyler vardır ki diyor, yani sadece 20 yıl 30 yıl değil 100-200 yıl üzerinde çalışmanız gerekir. Bir çiçek nezaketinde korumanız gerekir, fakat uğraştığınız çiçek değildir. Ve her an elinizden uçabilir, kaybolabilir. İşte çalıştığımız alan böylesine titiz bir alan. İlk başta bunu hiç kimse çok kıymetli olduğunu anlamayacak, fakat bizden belki 100 yıl sonra insanlar, Allah razı olsun hani bizim tabirimizle, buraya bazıları gelmiş de şunları yapmış diyecekler ama biz hayatta olmayacağız, evet, diyor. Yaptığımız çalışmayı biraz da böyle düşündüm.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir cümle olarak kaydetmişim hafızama. Görünmüyor belki hani bazı şeyler, hani pratik anlamda işte Nurullah Bey gidiyor, başka arkadaşlarımız gidiyor, bizler gidiyoruz, enstitü veya ülkemiz gidiyor, ülkemiz olarak düşünelim, bir yerde yatırım yapıyor. Hemen belki bunun meyvesi olmayabiliyor. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta araya siyasi problemler giriyor. Siyasi problemlere rağmen o titizlikle koruduğunuz, çiçek misali koruduğunuz şey gün geliyor ve yeşeriyor.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Bu çok kıymetli bir olay. Bunun kıymetini de sanırım siz değerli hocalarımız daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bölgelere gidip gören ve yaşayan, bu verdiğiniz örnek çok güzel gerçekten de. Yüzümüzde tebessüm açtırdı. Nereden nereye yani, bir de İstanbul'un ortak nokta olması çok ilginç değil mi? Japonya ve Arjantin'in ortak noktası, evet, olmuş. O hanımefendi de Müslüman olmuştu değil mi?
0: Hanımefendi
1: Arjantin
0: de yakın zamanda Müslüman olmuş.
1: Yakın zamanda. Evet, nereden nereye, gerçekten çok ilginç. O yüzden yani bu sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz, yani yapılan her türlü faaliyet, yani işte Yunus Emre'nin bir cümlesini, Arjantin hangi dili konuşuyordu?
0: İspanyolca konuşuyordu.
1: İspanyolca. İspanyolca'ya çevirmek, ne olacak ki, çevirsek ne olur, çevirmesek ne olur gibi düşünebiliriz bazen. Yani hatta bunu fazlalık olarak bile görülebilir. Kültürde ve sanata biraz böyle mesafeli duranlar bazı yapılan faaliyetleri şey olarak görebiliyorlar. Yani ne gerek vardı ki bunlara? Bunun ne gerekliliğini ileride anlayacağımızı ümit ediyorum ben de. Meyvelerini yiyeceğiz. Bu anlamda biraz da geç kaldığımızı hayıflanıyorum desem yeri midir? Yani 2019'dan enstitünün kurulması gerçekten de Allah'tan kurulmuş. Çok şükür,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, yani kanun 2007'de çıkıp enstitü 2009'da kuruldu. Bunu işte İngilizler, İtalyanlar, ben İtalyan Dili Edebiyatı okurken Ankara'da İtalyan Kültür Merkezi bilmiyorum kaç yıldır vardı.
1: Evet.
0: İngilizlerin British Council'ı zaten 100 yılı aşkın süredir bölgede ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geç ama güzel bir...
1: Tabii, evet. Elbette. Ama bu açığı,
0: oldu.
1: Evet, kapatıyoruz sanırım değil mi? Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hani zaman aramızda belki 50 yıl, 60 yıllık gibi bir zaman şey var. Neyi diyelim? Eksikliğimiz var. Bu eksikliği sanırım şu anda Yunus Emre Enstitüsü'de sanırım 100. kültür merkezini açmaya doğru ilerlerken bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biraz da süratli hareket etmemiz bundan kaynaklanıyor sanırım.
0: Doğrudur. Biz gönülden bu işi yaptığımız için, evet, gönlümüzü de koyuyoruz. Yurt dışına giden arkadaşlar, Ankara'da çalışan arkadaşlar bu açığı hissettirmemek, kapatmak için var gücüyle çalışıyorlar. Yurt dışında gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin yurt içinde, yurt dışında. Arkadaşlarımızın hepsi gönlünü ortaya koyarak bu açık demeyelim, bu durumu bir şekilde kotarıyoruz.
1: Evet, evet, evet, evet, öyle diyelim. Yani açık da olsa kapatmış oluyoruz veya geç kalmışlık da olsa inşallah daha süratli hareket ederek bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda gönül kavramına da değinmemiz lazım. Gittiğimiz yerden Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla baktığımızda şunu da görmüş olduğumu düşünüyorum ben. Yanılıyorsam siz düzeltin. Dünyada yaşanan kaotik durumlara şöyle bir baktığımızda, savaş, sıkıntılar, açlıklar, işte siyasi çekişmeler falan, aslında bir anlamda Yunus Emre'nin felsefesine muhtaç değil mi diye de kendime soruyorum. Dünya, sadece biz değil.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Gerçekten Yunus Emre Hazretleri'nin o felsefesi şu anki içinde bulunduğumuz durumda dünyanın ihtiyacı olan şey.
1: Dünya belki de bunu arıyor şu anda.
0: Bunu arıyor, evet. Evet,
1: bunu arasa, belki de bulsa. Evet. Bu anlamda belki buna da vesile olabiliriz. Hani bazen dedim ya, kültürel faaliyetler hemen etkisini göstermeyebiliyor. Ama bazen savaşlarla alamayacağınız, savaşlarla gönül alamazsınız. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Savaşlarla değil, ancak böyle gönül alırsınız.
0: Burada böyle konuştukça hatıralar canlanıyor tekrardan.
1: Tabii,
0: yine Arjantin'de o pandemi döneminde, sıkıntı döneminde 2021 Yunus Emre yılıydı. Bu yıl kapsamında orada Yunus Emre Hazretleri'nin bazı şiirlerini acaba işte İspanyolca'ya çevirip orada yerel enstrümanlarla çalıp İspanyolca seslendirebilir miyiz diye böyle bir arayış içindeyken Buenos Aires Üniversitesi konservatuvarından mezun, yine daha sonradan iktida edip Müslüman olmuş bir beyefendiyle tanıştık. Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire, böyle bir toplulukla Yunus Emre'nin birkaç tane şiirini çevirdikten sonra İspanyolcasını okudular ve hani gerçekten hepsi inanılmaz etkilendi.
1: Evet.
0: Ve o parçaları çok böyle hoş bir şekilde yerel enstrümanlarıyla sıfırdan besteleyerek seslendirdiler. Gerçekten yani günümüze sesleniyor.
1: Evet.
0: Yüzyılları aşan bir sesle günümüze kadar ulaşan gerçekten hoş bir yaklaşım.
1: Evet, evet.
0: Yunus Emre Hazretleri'nin yaklaşımı binlerce kilometre uzaklıktaki Arjantinlileri bile etkileyebiliyor. Gerçekten günümüzdeki ihtiyaç olan sesin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada da, o dönemde de görmüş olduk.
1: Evet, çok güzel bir örnek bu da gerçekten. O kadar ilginç ki değerli dinleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Yani 1000 yıl önce sarf edilmiş cümleler, 1000 yıl sonra ve hiç de Anadolu belki de menbaana uğramamış insanların dilinde tekrar renkleniyor, tekrar filizleniyor. Bu başarı ötesi bir şeydir yani. Bu hani tabir uygunsa, tabiri caizse diyelim hatta, Allah'ın bir rahmetidir. Böyle telakki ediyorum, öyle düşünüyorum. Bu çok hayırlı çalışmada inşallah sizlere başarılar diliyorum değerli Nurullah Yavaş hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 2000 kaç yılı demiştiniz?
0: 14'te kurulmuştu.
1: 14'te başlamıştınız, evet.
0: Evet.
1: Tam 10 yılınızı doldurmak üzeresiniz.
0: Dolduruyorsunuz.
1: İnşallah daha da hayırlı faaliyetlerde yüzümüze artacak güzel işlere
0: inşallah.
1: Evet. İmza atarsınız diye düşünüyorum. Türkçenin Sesi Radyosu da bu yapılan işe Yunus Emre'nin bünyesinde kalarak sadık kalıp hizmet etmeye çalışıyor elinden geldiği kadar. Siz değerli hocalarımızın katkılarıyla günden güne büyüyerek, Allah'ın izniyle doğru mesajlar vererek. Ayrıca şunu söyleyecektim, yani hakikatin de böyle sanırım bir şeyi var. Ne diyelim? Huyu var diyelim. Hani modern bir tabir olsun. Hakikat diye böyle bir şey düşünelim. Ne olduğu önemli değil şu anda. Öyle bir huyu var ki 1000 yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor, neşvi nema buluyor ve fışkırıp bakıyorsunuz Arjantin'den, bakıyorsunuz başka bir yerden ne yapabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Bu anlamda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz başka şeyler?
0: Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bu davetiniz için çok mutlu olduk. Anıları da tekrardan böyle hatırlamaya vesile oldu. Ankara'da çalışıyoruz. Yurt dışına arkadaşlarımıza elimizden geldiğince, mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetlerde, bu hizmet yarışında koşabilmeyi daim kılsın. Hepimize
1: İnşallah.
0: Güç kuvvet versin. Şu zor dönemlerde zorda kalan mazlumlara kolaylıklar, sabırlar versin.
1: İnşallah.
0: Bizlere de mücadele azmi versin.
1: İnşallah, inşallah. Değerli dostlarımız, bugün de Dünya'nın Kapıları'nda programımızın sonuna geldik. Kapınızı çaldık. Sağ olun, bizi içeriye davet ettiniz. Bugüne kadar daveti edilmediğimiz, yani kapıyı çaldıktan sonra hayır giremezsiniz denilen bir yerle karşılaşmadık hamdolsun. O da Yunus Emre Hazretleri'nin sanırım maneviyatından olsa gerektir. Gittiğimiz yerde her zaman hayırla, güzelliklerle karşılandık. Bugün de bir değerli hocamız Nurullah Yavaş hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle Hırvatistan, Arjantin'de uzun süre bulundu ve dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet etti, görevler yaptı. Ondan böyle kısa da olsa, hani o uzun yıllara, 10 yıla yayılan macerasından böyle yarım sayfa bir şey aldık. Ne diyelim, notlar bütün aldık. Kendisine huzurlarınızda saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah inşallah bundan sonraki hayırlı işlerinde başarılar nasip eylesin. Kendisine de, bizlere de.
0: Çok teşekkürler.
1: Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

yıllardır kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmat

Atın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Aynisa bölgesine bağlı Fatisa El-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

arttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deyrizor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz.

Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram
gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik Blue Çağı. Kurban kesmek için ergin blue yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaldıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm." dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi.
Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.

0: Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, hepinize yeniden merhaba. Yepyeni bir sporun Türkçesiyle daha karşınızdayız. Ben Özgürcan Yıldız.
1: Ben Ahmet Attatioğlu.
0: Ve teknik yapımda Kasım Yön'le birlikte haftanın en önemli spor olaylarını değerlendireceğiz. Hoş geldin Ahmet, mutlu nasılsın?
1: Teşekkür ederim, fena değilim. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim de senin pek keyfin yok sanırım. Bunun Beşiktaş'ın puan kaybıyla bir ilgisi var mı?
1: Yok ya, hiç alakası yok onunla.
0: Tamam, ayrıntılı olarak konuşacağız zaten. Sporun Türkçesi başladı. Bu hafta Sport Toto Süper Lig'de çok zorlu maçlar oynandı.
1: Evet, şampiyonluk yarışı her geçen hafta kızışıyor değil mi?
0: Aynen öyle. Üç büyükler sırayla puan kaybetmeye devam ediyor. Ama zirvenin adı değişmiyor. Başakşehir.
1: Başakşehir gerçekten müthiş sonuçlar almaya devam ediyor. 9. maçında 7. galibiyetini Akhisar Belediyespor karşısında aldı Başakşehir. Hem de 5-1 gibi farklı bir skorla.
0: Ligde mağlubiyeti olmayan iki takımdan biri Başakşehir.
1: Ah.
0: Evet, diğeri de Beşiktaş.
1: Doğru. Başakşehir'i takip eden Beşiktaş bu hafta Ankara deplasmanında puan kaybetti ama yenilmedi.
0: Maç 1-1 sona erdi. Böylece Başakşehir'le puan farkı ne yazık ki 2'ye çıktı.
1: Sadece 2. Daha çok değil. Bu haftayı karlı kapatan ekipler Bursa Spor, Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.
0: Evet, Bursa Spor sessiz ve derinden ilerliyor. Dördüncülüğe kadar yükseldiler aldıkları sonuçlarla.
1: Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray'ın puanı 20, dördüncü Bursa Spor'un 19, Fenerbahçe'nin ise 15 puanı bulunuyor.
0: Evet, Fenerbahçe şu an 5. durumda.
1: 5. sırada.
0: Zirve yarışında alınan sonuçlara göz atalım isterseniz. Adana Spor 0, Galatasaray 1, Bursa Spor 2, Konya Spor 0, Fenerbahçe 5, Karabük Spor 0.
1: Biraz önce de dediğimiz gibi hangi takım ne zaman puan kaybedecek belli olmuyor. Fenerbahçe ve Bursa Spor'un yarışa dahil olması ligi bayağı bir keyifli hale getirdi. Ne dersin?
0: Kesinlikle çok doğru. Gerçekten neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Daha 2 hafta önce Fenerbahçe için ahlar vahlar ediliyordu. Yalnız son 2 maçta alınan galibiyetle Fenerbahçe tekrar şampiyonluk yarışına girdi. Camia tekrar şampiyonluk havasına girdi. Yani büyük takım olmanın avantajı böyle zamanlarda ortaya çıkıyor.
1: Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak.
0: Beşiktaş için çok iyi bir hafta geçmedi aslında. Sevgili dinleyicilerimiz de Ahmet'in ses tonundan belki anlamışlardır. Önce Gençlerbirliği karşısında alınan beraberlikle iki

0: Puan kaybedildi. Bundan daha kötü bir haber aslında belki de Talişka'dan geldi. Biliyorsunuz geçen hafta Caner Erkin sakatlanmıştı. Ciddi bir sakatlık. Yaklaşık 6 ay oynamayacağı söylendi. Ve Gençler Birliği maçında da Talişka'yı kaybetti Beşiktaş. Talişka'nın Gençler Birliği maçında ayak tarak kemiği kırıldı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sen ne diyorsun bu duruma?
1: Evet, Caner Erkin'e zaten çok üzülmüştük. Tabii büyük takımların geniş kadrolar kurması, rotasyona her zaman imkan verecek kadrolar kurması birazcık da futbolun maalesef içinde olan böyle sakatlıklardan dolayı. Önce Caner Erkin'in sakatlığı ve 6 ay olmayacağının öğrenilmesi moralleri bozmuştu. Ve şimdi Talişka, ki Talişka'dan daha önceki haftalarda bahsetmiştik. Sosa'nın yerini doldurdu. Çok önemli bir oyuncuydu bizim için diye. Talişka'nın yokluğunda gerçekten onun yerine birini koymaya çalışmak belki de akıllıca olmayacak. Belki artık farklı oyun sistemleri üzerine düşünmesi gerekiyor.
0: Yeri doldurulması zor bir oyuncu.
1: Zor, gerçekten zor ve Beşiktaş'ın bir oyuncuyu onun yerine koymada ısrar etmesi daha büyük sorunlara yol açabilir. Bence Şenol Güneş akıllıca davranıp sistemi değiştirmeye çalışacak.
0: Gençler Birliği maçında da Beşiktaş'ın tek golünü Talişka kaydetmişti.
1: Evet, yani sahada etkili olduğu dakikalarda gerçekten her türlü skoru etki edebilen bir oyuncu ve takımı ateşleyen bir futbolcu. Çok talihsiz bir sakatlık tabii ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Umarız, geçen sene Sosa'nın başarısından bahsetmiştik. Talişka da bir an önce iyileşir ve eskisinden daha iyi sahalarda diyebiliriz. En kısa zamanda Beşiktaş'a tekrar katkı sağlamaya başlar.
0: Biz de Caner Erkin ve Talişka'ya buradan geçmiş olsun dileklerimizi
1: evet,
0: iletiyoruz.
1: Ara Söz Bilize de geçmiş olsun diyelim. O da bir sakatlık geçirdi.
0: O da kadroya giremedi ama gelecek vadeden bir oyuncu olarak gösteriliyor.
1: Evet, umarız öyle olur. Türkiye Ligi gerçekten zorlu bir lig ve yeni yıldızların yetişmesi de her zaman çok kolay olmuyor. Ve sık sık genç futbolcuların yabancı ülkelerin altyapısından yetiştiği ve Türkiye'de kaybolduğuna dair de yorumlar yapılıyor. Bunu çürütebilecek bir oyuncu Aras. Umarız iyileşir ve takıma
0: evet,
1: katkı sağlar.
0: Bunu çürüten bir oyuncu var aslında bu sene. Buruma.
1: Doğru.
0: Bu sene Galatasaray'ın gol yükünü, ofans yükünü tek başına sırtlayan bir oyuncu konumuna yükseldi Buruma. Ona da nazar değmesin diyelim.
1: Ve, değmesin tabii, sakatlık kimseye olmasın.
0: Evet, tekrar geçmiş olsun diyelim Beşiktaş'a da. Basketbola geçelim. Türkiye Basketbol Ligi'nde de güzel maçlar vardı bu hafta.
1: Ligde 4'te 4 yapan 3 takım var. Bunlardan Anadolu Efes lider durumda.
0: Anadolu Efes'i yine 4'te 4 yapan Beşiktaş ve Banvit izliyor.
1: Zirve yarışında alınan sonuçlara da şöyle bir değinelim. Anadolu Efes 86, Murat Bey Uşak 73, Beşiktaş 77, Yeşil Giresun Belediyespor 59, Banvit 79, Büyükçekmece 76, Fenerbahçe 84, Karşıyaka 75, Gaziantep Basketbol 72 ve Galatasaray 79. Sporun Türkçesi.
0: Türk Hava Yolları Avrupa Basketbol Ligi'nde bu hafta Türk haftasıydı.
1: Evet.
0: Sevgili Ahmet.
1: Ligdeki 4 Türk temsilcisi geçtiğimiz hafta birbiriyle çarpıştı. İki maçta şu sonuçlar alındı. Darüşşafaka Doğuş 79, Anadolu Efes 84, Galatasaray 87 ve Fenerbahçe 103.
0: Böylece Anadolu Efes ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.
1: Fenerbahçe de 4. maçında kazandı ve lider CSKA Moskova ile aynı puana sahip. Özgür bunu...

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. Bozan Kod adlı Mehmet Tören, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi, Ebu Dilo, KCK Rojava Tevdem sorumlularından, Sosin, KCK Rojava Tevdem sorumlularından, Ebu Velat Kod adlı Salih Müslim Muhammed, PYD eş başkanı, Cemal Kod adlı Murat Karayılan, PKK-KCK Yürütme Konseyi başkanı, Mizgin Ahmet Kod adlı Aynur Hülakü, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi.

ülke organik bağ tüzükleriyle KCK sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. PYD eş başkanı Dilan Rehan Muhammed Kod adlı Asya Ayşe Abdullah terör örgütü Demokratik Birlik Partisi eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan sorumludur. PKK, KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK, KCK yürütme kurulu üyesi teröristler ve PYD eş başkanı Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD eş başkanı Salih Müslim, 25.07.2012'de PKK ile aramızda felsefi olarak, ideolojik olarak bir yakınlaşma var ifadesini kullanmıştır. PKK, KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık, 22.03.2017'de PKK, KCK ile Sözler Rojava devriminin ideolojik yaklaşımının aynı kaynaktan beslendiği hususlarını ifade etmiştir.

Sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği. PKK'nın yayın organları 8. Genel Kongresi'nin belgelerini derlediği Mayıs 2002 sayısında kongremiz yeni dönemde gerekli görevlendirmeleri yaparak bir Suriye Demokratik Birlik Hareketi'ni ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu hareketlerimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir. İfadeleriyle PYD'nin PKK terör örgütü tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2013 yılında Irak yerel medyasına yaptığı açıklamada PYD'nin kurulması görevinin Murat Karayılan'a verildiğini ancak Karayılan'ın bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Irak'taki PJAK gibi PYD'yi de kendisinin kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiği hususlarını ifade etmiştir.

2010 yılına kadar PYD başkanı olan Fuat Ömer Kod adlı Barazani Muhammed, 2008 yılında ASO adlı Suriye gazetesine verdiği röportajda PYD politikaları ile ilgili olarak sözde Batı Kürdistan'da bir demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele için hazırladıkları, Suriye'nin Kürt bölgelerinde yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KJK Rojava denildiği hususlarını belirtmiştir. Aldar Halil Kod adlı Velid Halil, PKK-KCK Suriye Üst Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu ve PYD Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012 yılında Suriye'deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan Tevdem Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013 yılı itibariyle PYD eş başkanı Salih Müslim'in yardımcısı olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize etmekte ve Tevdem Yürütme Konseyi Kurulu Üyesi üyeliğini görevini yürütmektedir. Tevdem içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü üyesi Velid Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar olan KCK mensupları ile birlikte görüntülenmiştir. Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör örgütünün Avrupa'daki ekonomik ve mali sorumluluğunu Hollanda'dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında Almanya'da yurt dışında faaliyet gösteren bir terör örgütünün üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

İkamen subu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırılmış ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. PKK-KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi alan merkezleri başlığı adı altında halk savunma merkezlerinin sözde Kürdistan genelinde savunmayı sağladığı, amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu ve stratejisi meşru savunma şeklinde tanımlanmıştır. KCK yapılanması Suriye'de hedeflenen özelliği oluşturmak amacıyla YPG Halk Savunma Birlikleri ve Kadın Savunma Birlikleri YPC adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar PKK'nın silahlı kanadı HPG, halk savunma güçleriyle benzer bir şekilde örgütlenmiştir. Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigması ilkelerini kendisine esas alan bir yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur. YPG, PKK'nın askeri sorumlulukları tarafından yürütülmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

PKK-KJK terör örgütü mensubu Şahin Ciloko'da adlı Mustafa Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KJK Yürütme Konseyi Başkanlığı YPG içerisinde bulunan teröristler aracılığıyla silahlı unsurlara aktarıldığı talimatlarla Suriye'deki faaliyetleri kontrol etmektedir. 1997-2003 yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005 yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren terör örgütünün Suriye yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur. PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011'de intikal ettiği Suriye'de YPG genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmektedir.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, "Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

yıllardır kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programı ile bağlantılı 18 kişi gözaltına

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Ali'ye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık

Teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder, büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen, fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum, kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir.
Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından

bundan yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşe attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seda Sayan'ın seslendirdiği Ah Geceler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mustafa Sandal'ın seslendirdiği Ay'a Benzer şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda. Derin yağar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Haydi beni, haydicek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir red, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet.

0: uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir has. Nur, nar ve nurdan bir zehir. Bir tek bakışıyla suyum ısınır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kent ileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garib ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

Irak'ta Şii lider Sadr kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programı ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Türkiye'de binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğu.

Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşe attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. Ben bir ağacım. Kokum harika. Herkes böyle düşünüyor. Herkes kokumu çok beğeniyor. Yasemin ya da portakal ağacı da güzel kokuyor ama ben daha güzel kokuyorum. Çiçeklerim beyazdır. Sonra bu çiçeklerim meyve olurlar. Sadece tropik iklimlerde yetişiyorum. İnsanlar meyvelerimi kaynatıyorlar ve içiyorlar. Tamam, Türkiye'de insanlar en çok çay içiyorlar ama beni de çok seviyorlar. Beni bazen suyla, bazen sütle içiyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bir kahve ağacı. En yaygın iki türü Arabica ve Robusta'dır. Toprak, su, güneş ve nem kahvenin kalitesini etkiler. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir ağaçım. Kokum harika. Herkes böyle düşünüyor. Herkes kokumu çok beğeniyor. Yasemin ya da portakal ağacı da güzel kokuyor ama ben daha güzel kokuyorum. Çiçeklerim beyazdır. Sonra bu çiçeklerim meyve olurlar. Sadece tropik iklimlerde yetişiyorum. İnsanlar meyvelerimi kaynatıyorlar ve içiyorlar. Tamam, Türkiye'de insanlar en çok çay içiyorlar ama beni de çok seviyorlar. Beni bazen suyla, bazen sütle içiyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bir kahve ağacı. En yaygın iki türü Arabica ve Robusta'dır. Toprak, su, güneş ve nem kahvenin kalitesini etkiler. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kent ileri gelenleri ile bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaret

Ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garip ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Fidan Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

HDP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

Irak'ta Şii lider Sadr kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programı ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Ali'ye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde yeryüzünü kavuran güneşin altında Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çoğaltıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde sana şükürler olsun ey Rabbim. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim diyerek şükretti Yüce Allah. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve bu bebek mübarek bir insan olacak dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, "Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor." diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. "Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm." dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, "Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" dedi.
Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler yaradan ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ve en kalbi hislerle bugün de dünyanın kapılarını bir güzel dostumuzla, bir değerli arkadaşımızla çalmaya başlıyoruz. Sesimiz geliyor mu oralara? Hani sesimizin gelmesi, hatta şu hareketi de yapalım. Dünyanın kapılarını çalıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış çok kıymetli bir hocamız, değerli dostumuz, arkadaşımız bizlerle birlikte uzun süredir Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan ve görevini başarıyla sürdüren bir değerli hocamızla birlikte olacağız ve beraber çalacağız dünyanın kapılarını. Değerli Nurullah Yavaş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dostlarımıza en kalbi selamlarımızı Ankara'dan yollamak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için öncelikle.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp sesinizi, sizi belki de hatırlayacak olan insanlara veya yeni tanışacak insanlara duyurmanızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın Kapıları programına birkaç hafta oldu başlayalı. Hedefimiz de şuydu, malumunuz Türkiye Yunus Emre'nin felsefesinden de yola çıkarak, inancından da, anlayışından da, davasından da, felsefesinde yola çıkarak dünyaya selam götürüyor. Selam biliyorsunuz özünde selameti, barışı, esenliği çağrıştıran bir kavram. Yunus Emre Enstitüsü de bu felsefeyle kurulmuş ve ortalama 14 yıldır bu faaliyeti sürdüren çok değerli bir kurum. Bizler de bu kurumda çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Sizler de o neferlerden.

0: Buraya gelmeden önce dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Değerli Nurullah Yavaş hocamız uzman olarak burada görevini sürdürüyor. Eğitim durumundan diğer konulara kadar dinleyicilerim sizi biraz tanısın.
1: Hay çok teşekkür ederim. Nurullah Yavaş, ben Adapazarı Sakarya doğumluyum. Ankara Dil Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda halihazırda halk bilimde yüksek lisansa devam ediyorum. Öğrenciliğim sırasında okulumuz Sıhhiye'de enstitü 2009'da Ulus'ta açılmıştı. Ben de Keçiören'de otururken, sürekli otobüste buradan gidip gelirken bu binayı sürekli görürdüm. Yabancı dil öğrencilerinin aslında hayalidir bu tarz ulusal, uluslararası faaliyetler yapan kuruluşlar. Ben de bir yabancı dil öğrencisi olarak hep gördüğüm, araştırdığım kurumu 2009'dan bu yana aslında takip ediyordum bir bakıma yani faaliyetleriyle.
0: Acaba burada çalışabilir miyim falan diye düşündünüz herhalde.
1: Ondan bahsettim aslında. İşte bir yabancı dil öğrencisi olarak hep hayalimdeydi bu tarz bir kuruluşta çalışmak. Bir de öğrencilik sırasında ulusal, uluslararası gençlik ve sosyal kültürel faaliyetler projelerde hep görev almıştım. Dolayısıyla alan olarak da böyle çok cazip, çok böyle hoşuma giden bir alan olduğu için hep hayalimizdeydi. Çok şükür 2014'ün başında bu hayalimiz gerçek oldu. 2014 yılının başından itibaren benim de 10 yılım doluyor. 10 yıldır kurumda. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye gayret ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Kısaca hikayemi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok şükür. Yani demek Yunus Emre, ayrıca şeyden de bahsettiniz siz. Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışma maceranızdan da kısaca bahsetmiş oldunuz. Bu anlamda bir hayalin gerçekleşmesi de söz konusu. Bu hayal güzel bir hayal. İşte bu hayalle, bu inançla, belki de hani Yunus Emre'nin dediği o dava anlayışıyla, inanç anlayışıyla dünyaya açıldık. Açılanlardan fert olarak, fert bazında da sizsiniz. Onlardan biri de sizsiniz. Bu inançla, bu felsefeyle dünyanın birçok yerinde görev yaptınız. Onlardan hangisinden başlasak, şöyle baştan başlayıp isterseniz kısa da olsa bazı görevlere değinin, sonra anılarımıza geçelim.
1: Hay. Kuruma ilk 2014 yılının başında başlamıştım. İkinci haftamda Roma Kültür Merkezi'nin açılışı için kurumumuz oraya görevlendirmişti. O dönemki Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir açılış programıydı.
0: Çok bağlıymışsınız ama.
1: Gerçekten heyecanlı bir program olmuştu bizler için. Daha kuruma yeni katılmışım ve yurt dışına kurumla ilk defa çıktığım bir etkinlikte bizim için güzel bir anı olmuştu o dönem. Peşinden birçok farklı ülkeye kısa dönemli görevler için gittim. Polonya'ya defaatle gittim. Birçok aslında Almanya'ya, Avrupa ülkelerine defaatle gittim. Ardından yaklaşık 2 aylık bir yine İtalya programımız, İtalya çalışma dönemimiz oldu. Bunun ardından 2016 yılının sonlarında enstitü başkanlığımız Hırvatistan'a görevlendirildi. Orada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptım. Evlilik vesilesiyle eş durumundan dolayı Türkiye'ye dönmem gerekti o dönem. Ardından pandemi sürecinde yeni açıldığımız uzak bir coğrafya Arjantin'e enstitüyü kurmak üzere görevlendirildik. Orada da görevimizi tamamlayıp yeni gelen arkadaşlara devrettik ve Ankara'da çalışmalarımıza şu an devam ediyoruz.
0: Evet, hamdolsun. Güzel bir organizasyon ve uygulama oldu sizler için de, bizler için de. Henüz enstitüye girer girmez yurt dışı göreviyle ödüllendirilmişsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açmış oldu belki de. Bu anlamda programımızın en önemli bölümü, belki hani bunlar hep giriş konuşması olarak değerlendirilebilir. Özellikle Hırvatistan ve Arjantin'de uzun süre kaldığınızı anladım cümlelerinizden. Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan bir fert, bir uzman, Yunus Emre'nin inancını paylaşan bir birey olarak ülkemiz, milletimiz adına gittiğiniz yerlerde çok hayırlı faaliyetler yürüttünüz. Doğal olarak tanıştığımız insan sayısı da belki de sadece insan da değil, kurum sayısı da bu anlamda fazlalaştı. Yaşadığınız, gördüğünüz, size böyle hatıranızda, tahayyülünüzde canlanan, bunu anlatırsam insanların böyle yüzünde bir tebessüm uyandırırım dediğiniz anılar vardır. Onlardan şöyle bir demet alsak mümkün müdür?
1: Hay, elimden geldiğince, dilim döndüğünce en uzun süre görev yaptığım Hırvatistan'da aslında kültür olarak bize hem

0: yakın hem uzak, hem Balkan hem Avrupa ülkesi olan Hırvatistan gerçekten kendi bünyesinde çok ilginçlikler barındırıyor. Kültür olarak bize yakınlar. Osmanlı bakiyesinin tam kıyısında aslında. Tam Osmanlı bakiyesi olamamışlar ama çok ciddi etkilenmişler. Evet. Dillerinde bile 2000'den fazla Türkçe kelime var. Hatta mutfak noktasında özellikle çok etkilenmişler. Sosyal yaşam noktasında çok etkilenmişler. İşte mutfak terimleri, yemek terimleri Türkçe genelde kullanıyorlar. Bu noktada hani Türklerle çok temasları tarihte iyi olmamakla birlikte şu an inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızda bu durum sıkça karşımıza çıktı. Ortak kelimeler, ortak kültürel öğelerle birlikte özellikle Türkçe öğrenme noktasında bu ortaklıklar, ortak müşterekler çok işimize yaradı ve hızlı Türkçe öğrenmelerine vesile oldu. Hatta bir noktada bir program esnasında bir anda böyle etrafımızda Türkçe, Hırvatça bilen tercüman bulunmadığı bir ortamda öğrencilerimiz, daha A2 seviyesinde öğrencilerimiz, biraz da tabii ki hem bizim oradaki okutmanımız hem çalışmaların da olumlu etkisi. Yani A2 seviyesini yeni bitirmiş arkadaşlar tercümanlık yapabilecek noktada bulundular ve orada yardımcı oldular. Hani bu hatırladıkça böyle hani hoşumuza giden, evet. Onların da gelişimini göstermesi adına güzel bir anı. Bununla ilgili mutfak dedim. Evet. Gerçekten çok ortak kelimeler var. Hatta Hırvatistan'a gittiniz mi bilmiyorum. Orada binanın, bizim enstitünün girişinde ortak kelimelerden oluşan böyle bir köşemiz, evet, var. Evet. O her gelene çok ilgisini çekiyor. 2000'den fazla ortak kelimenin olması, mutfak terimlerinin, yemeklerin büyük kısmının Türkçe adlarla hala kullanılması. Benim de gittiğimde gerçekten böyle hoşuma giden ve bu ortaklığın üzerine gidebiliriz, daha fazla faaliyet yapabiliriz diyebileceğim güzel bir çalışma dönemi oldu. Bununla birlikte Arjantin'e aslında zor bir dönemde gittik. Kendi vatandaşlarının bile ülkeye kabul edilmediği pandemi döneminde gitmek durumunda kalmıştık. Orada çok güzel dostluklar edindik. Biraz zor ve uzak bir coğrafya. Türkiye'ye de biraz uzak kalmışlar. Ama bizim son dönemlerdeki Türk dizilerinin etkisi orada da çok ciddi hissediliyor. Orada bir Arjantin vatandaşı aileyle tanıştık, karı koca, yaklaşık 50'li yaşlarda. Çok ilginç hikayeleri var. Beyefendi Japonya'da çalışırken Türklerle tanışıyor. Orada Japonya'daki Türk camisinde Müslümanlığı kabul ediyor. İlk eşi Japon, orada o eşinden ayrılıyor. Ailesi Arjantin'den bir hanımefendiyi öneriyor ve onlar İstanbul'da buluşarak tanışıyorlar.
1: Allah Allah.
0: İstanbul'da tanışıyorlar, ardından işte ülkelerinde evleniyorlar ve şu an orada yaşamaya devam ediyorlar. %100 Arjantinli, yerli, karı koca Müslüman olmuşlar. Eşi de tekrardan yeni Müslüman olmuş ve inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Yani Japonya'da Türklerle tanışıyorlar, İstanbul'da eşiyle
1: nereden
0: tanışıyor.
1: Yani? Evet.
0: Bu bağlantılar Arjantin'de de bizi bir araya getirdi ve sağ olsun Hamza adı. Hamza Bey orada bize her konuda yardımcı oldu, destek oldu. Şu anda enstitüde Türkçe öğrenmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen. Eşi de avukat, hanımefendi de Türkçe öğreniyor. Bu tarz böyle ortaklıklar, bu tarz müşterekler bizi Arjantin'de bir araya getirdi. O dönem için zor bir dönemde bizim için büyük bir moral olmuştu.
1: Çok ilginç
0: gerçekten. Böyle bir hatıramız oldu orada.
1: Özellikle son anlattığınız konu çok özel bir konu bence. Aklıma şunu da getirdi. Bununla ilgili okuduğum bir çalışma vardı. Amerikalı bir yazarın soft power'la ilgili yazdığı bir kitapta geçtiği bir cümle var. Bazı şeyler vardır ki diyor, yani sadece 20 yıl, 30 yıl değil, 100-200 yıl üzerinde çalışmanız gerekir. Bir çiçek nezaketinde korumanız gerekir, fakat uğraştığınız çiçek değildir. Ve her an elinizden uçabilir, kaybolabilir. İşte çalıştığımız alan böylesine titiz bir alan. İlk başta bunu hiç kimse çok kıymetli olduğunu anlamayacak, fakat bizden belki 100 yıl sonra insanlar, Allah razı olsun hani bizim tabirimizle, buraya bazıları gelmiş de şunları yapmış diyecekler ama biz hayatta olmayacağız, evet, diyor. Yaptığımız çalışmayı biraz da böyle düşündüm.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir cümle olarak kaydetmişim hafızama. Görünmüyor belki hani bazı şeyler, hani pratik anlamda işte Nurullah Bey gidiyor, başka arkadaşlarımız gidiyor, bizler gidiyoruz, enstitü veya ülkemiz gidiyor, ülkemiz olarak düşünelim, bir yerde yatırım yapıyor. Hemen belki bunun meyvesi olmayabiliyor. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta araya siyasi problemler giriyor. siyasi problemlere rağmen o titizlikle koruduğunuz, çiçek misali koruduğunuz şey gün geliyor ve yeşeriyor.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Bu çok kıymetli bir olay. Bunun kıymetini de sanırım siz değerli hocalarımız daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bölgelere gidip gören ve yaşayan. Bu verdiğiniz örnek çok güzel gerçekten de. Yüzümüzde tebessüm açtırdı. Nereden nereye yani, bir de İstanbul'un ortak nokta olması çok ilginç değil mi? Japonya ve Arjantin'in ortak noktası evet. Olmuş. O hanımefendi de Müslüman olmuştu değil mi Arjantin?
0: Hanımefendi de yakın zamanda Müslüman olmuş.
1: Yakın zamanda. Evet, nereden nereye, gerçekten çok ilginç. O yüzden yani bu sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz, yani yapılan her türlü faaliyet, yani işte Yunus Emre'nin bir cümlesini Arjantin hangi dili konuşuyordu?
0: İspanyolca konuşuyordu.
1: İspanyolca. İspanyolca'ya çevirmek ne olacak ki, çevirsek ne olur, çevirmesek ne olur gibi düşünebiliriz bazen. Yani hatta bunu fazlalık olarak bile görülebilir. Kültürde ve sanata biraz böyle mesafeli duranlar bazı yapılan faaliyetleri şey olarak görebiliyorlar. Yani ne gerek vardı ki bunlara? Bunun ne gerekliliğini ileride anlayacağımızı ümit ediyorum ben de. Meyvelerini yiyeceğiz. Bu alanda biraz da geç kaldığımıza hayıflanıyorum desem yeri midir? Yani 2019'dan enstitünün kurulması gerçekten de Allah'tan kurulmuş. Çok şükür
0: evet,
1: ki.
0: Yani kanun 2007'de çıkıp enstitü 2009'da kuruldu. Bunu işte İngilizler, İtalyanlar, ben İtalyan Dili Edebiyatı okurken Ankara'da İtalyan Kültür Merkezi bilmiyorum kaç yıldır vardı.
1: Evet.
0: İngilizlerin British Council'ı zaten 100 yılı aşkın süredir bölgede ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geç ama güzel bir
1: elbette. Ama bu açığı evet kapatıyoruz sanırım değil mi? Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hani zaman aramızda belki 50 yıl 60 yıllık gibi bir zaman şey var. Ne diyelim? Eksikliğimiz var. Bu eksikliği sanırım şu anda Yunus Emre Enstitüsü'de sanırım 100. kültür merkezini açmaya doğru ilerlerken bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biraz da süratle hareket etmemiz bundan kaynaklanıyor sanırım.
0: Doğrudur. Biz gönülden bu işi yaptığımız için evet. Gönlümüzü de koyuyoruz. Yurt dışına giden arkadaşlar, Ankara'da çalışan arkadaşlar bu açığı hissettirmemek, kapatmak için var gücüyle çalışıyorlar. Yurt dışında gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin yurt içinde, yurt dışında. Arkadaşlarımızın hepsi gönlünü ortaya koyarak bu açık demeyelim, bu durumu bir şekilde kotarıyoruz
1: diyebiliriz. Evet, öyle diyelim. Yani açık da olsa kapatmış oluyoruz veya geç kalmışlık da olsa inşallah daha süratle hareket ederek bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda gönül kavramına da değinmemiz lazım. Gittiğimiz yerden Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla baktığımızda şunu da görmüş olduğumu düşünüyorum ben. Yanılıyorsam siz düzeltin. Dünyada yaşanan kaotik durumlara şöyle bir baktığımızda, savaş, sıkıntılar, açlıklar, işte siyasi çekişmeler falan. Aslında bir anlamda Yunus Emre'nin felsefesine muhtaç değil mi diye de kendime soruyorum. Dünya sadece biz değil.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Gerçekten Yunus Emre Hazretleri'nin o felsefesi şu anki içinde bulunduğumuz durumda dünyanın ihtiyacı olan şey.
1: Dünya belki de bunu arıyor şu anda.
0: Bunu arıyor, evet.
1: Evet, bunu arasa, belki de bulsa. Evet. Bu anlamda belki buna da vesile olabiliriz. Hani bazen dedim ya, kültürel faaliyetler hemen etkisini göstermeyebiliyor. Ama bazen savaşlarla alamayacağınız, savaşlarla gönül alamazsınız. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Savaşlarla değil, ancak böyle gönül alırsınız.
0: Burada böyle konuştukça hatıralar canlanıyor tekrardan.
1: Tabii, buyurun.
0: Yine Arjantin'de o pandemi döneminde, sıkıntı dönemde 2021 Yunus Emre yılıydı. Bu yıl kapsamında orada Yunus Emre Hazretleri'nin bazı şiirlerini acaba işte İspanyolca'ya çevirip orada yerel enstrümanlarla çalıp İspanyolca seslendirebilir miyiz diye böyle bir arayış içindeyken Buenos Aires Üniversitesi konservatuvarından mezun, yine daha sonradan iktida edip Müslüman olmuş bir beyefendiyle tanıştık. Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire böyle bir toplulukla Yunus Emre'nin birkaç tane şiirini çevirdikten sonra İspanyolcasını okudular ve hani gerçekten hepsi inanılmaz etkilendi.
1: Evet.
0: Ve o parçaları çok böyle hoş bir şekilde yerel enstrümanlarıyla sıfırdan besteleyerek seslendirdiler. Gerçekten yani günümüze sesleniyor. Evet. Yüzyılları aşan bir sesle günümüze kadar ulaşan gerçekten hoş bir yaklaşım. Evet, evet. Yunus Emre Hazretleri'nin yaklaşımı binlerce kilometre uzaklıktaki Arjantinlileri bile etkileyebiliyor. Gerçekten günümüzdeki ihtiyaç olan sesin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada da o dönemde de görmüş olduk.
1: Evet, çok güzel bir örnek bu da gerçekten. O kadar ilginç ki değerli dinleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Yani 1000 yıl önce sarf edilmiş cümleler, 1000 yıl sonra ve hiç de Anadolu belki de menbaana uğramamış insanların dilinde tekrar renkleniyor, tekrar filizleniyor. Bu başarı ötesi bir şeydir yani. Bu hani tabir uygunsa, tabiri caizse diyelim hatta, Allah'ın bir rahmetidir. Böyle telakki ediyorum, öyle düşünüyorum. Bu çok hayırlı çalışmada inşallah sizlere başarılar diliyorum değerli Nurullah Yavaş hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 2000 kaç yılı demiştiniz?
0: 2014'te kurulmuştum.
1: 14'te başlamıştınız, evet. Evet. Tam 10 yılınız doldurmak üzeresiniz.
0: Dolduruyorsunuz.
1: İnşallah daha da hayırlı faaliyetlerde yüzümüze artacak. Güzel
0: hep
1: işlere
0: inşallah.
1: Evet, imza atarsınız diye düşünüyorum. Türkçenin Sesi Radyosu da bu yapılan işe Yunus Emre'nin bünyesinde kalarak sadık kalıp hizmet etmeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar siz değerli hocalarımızın katkılarıyla günden güne büyüyerek Allah'ın izniyle doğru mesajlar vererek. Ayrıca şunu söyleyecektim, yani hakikatin de böyle sanırım bir şeyi var. Ne diyelim? Huyu var diyelim. Hani modern bir tabir olsun. Hakikat diye böyle bir şey düşünelim. Ne olduğu önemli değil şu anda. Öyle bir huyu var ki 1000 yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor, neşvi nema buluyor ve fışkırıp bakıyorsunuz Arjantin'den, bakıyorsunuz başka bir yerden ne yapabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Bu anlamda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz başka şeyler?
0: Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bu davetiniz için çok mutlu olduk. Anıları da tekrardan böyle hatırlamaya vesile oldu.
1: Eyvallah.
0: Ankara'da çalışıyoruz. Yurt dışına arkadaşlarımıza elimizden geldiğince, mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetlerde, bu hizmet yarışında koşabilmeyi daim kılsın. Hepimize
1: İnşallah.
0: Güç kuvvet versin. Şu zor dönemlerde zorda kalan mazlumlara kolaylıklar, sabırlar versin.
1: İnşallah.
0: Bizlere de mücadele azmi versin.
1: İnşallah, inşallah. Değerli dostlarımız, bugün de Dünyanın Kapılarında programımızın sonuna geldik. Kapınızı çaldık. Sağ olun, bizi içeriye davet ettiniz. Bugüne kadar daveti edilmediğimiz, yani kapıyı çaldıktan sonra hayır giremezsiniz denilen bir yerle karşılaşmadık hamdolsun. O da Yunus Emre Hazretleri'nin sanırım maneviyatından olsa gerektir. Gittiğimiz yerde her zaman hayırla, güzelliklerle karşılandık. Bugün de bir değerli hocamız, Nurullah Yavaş hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle Hırvatistan, Arjantin'de uzun süre bulundu ve dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet etti, görevler yaptı. Ondan böyle kısa da olsa, hani o uzun yıllara, 10 yıla yayılan macerasından böyle yarım sayfa bir şey aldık. Ne diyelim, notlar bütün aldık. Kendisine huzurlarınızda saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah inşallah bundan sonraki hayırlı işlerinde başarılar nasip eylesin. Kendisine de, bizlere de.
0: Çok teşekkürler.
1: Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. A benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kentileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule kavşağındaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, "Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garib ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Meydan Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajup ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

yıllardır kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr, kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017'de Hama'da kullanılanlara benzer nitelikte olduğunu açıkladı. Sarin üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile çeşitli kimyasal maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Aynisa bölgesine bağlı Fatisa El-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Suriye'de binlerce aileye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler,

engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler en kalbi hislerimizle, Allah'ın izniyle, keremiyle bugün de güzel bir günde değerli hocam Mehmet Sıla'yla birlikteyiz. Programımız Selahattin'in varisi malumunuz ve Selahattin Eyyubi Hazretleri'nden kopamıyoruz çünkü bugün de Kudüs konusunu konuşacağız değerli hocamla. Değerli hocamın konuyla ilgili yazılmış çok güzel, hakikaten de hepinize tavsiye edebileceğim, okumak anlamında da asla insanı sıkmayan ve bir an önce böyle hani bitirmeyi arzu ettiğiniz kitaplar vardır ya. Hocamın üslubu da bu şekilde, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Gencecik kardeşlerimizden ihtiyarlara kadar tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir kitap. Kudüs Çağırıyor isminde değerli hocam Mehmet Sıla'nın yazdığı ve Düşün Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı sizlere öneriyoruz. Tüm internet kitap satıcılarında ve kitap evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz yine.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Artık programı beraber yürütüyoruz.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar hoş geldiniz desek de tabii ki hoş geldiniz ama artık siz programın yapımcısısınız, beraber sunuyoruz. Ben sadece sizin yanınızda belki ola ki aklımıza takılan, dinleyicilerimizin aklına takılan bazı sorular olursa onları cevaplamanızı istiyorum. Aslında program sizindir. İnşallah sizin ilminizle ve sizin güzelliğinizle yürüyor. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun. Sizden de.
0: Değerli hocam, Selahattin'in varisinde biliyorsunuz 4 bölüm boyunca Selahattin Eyyubi'ye geldik ve Selahattin Eyyubi'nin

0: gerçekten de örnek alınacak hayatını detaylandırdık. Hatta o kadar ki 4 program yaptık ama benim inanın tadı damağımda kaldı. Sanki bir 4 program daha yapsak yeridir diye düşündüğüm. Fakat diğer kitaplarınıza da baktığımda konuyla çok ilişkili gördüğümüz için bugün Kudüs konusunu konuşalım istiyorum. Ve mümkünse şuradan başlayalım istiyorum, eğer sizce de bir sakıncası yoksa. Malumunuz olduğu üzere 3 kitabı dinde de Kudüs kutsal bir mekan.
1: Evet.
0: Ve Kudüs ilgili gerek Selahaddin Eyyubi öncesi ve sonrasında da birçok seferler değil mi? Gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinler tarafından hem Haçlı seferler hem de diğer seferler düzenlenmiş. Onu bu kadar özel kılan, aziz kılan konu nedir? İsterseniz oradan başlayabilir miyiz?
1: Tabii aslında Kısas-ı Enbiya, yani peygamberler tarihi, insanlığın ortak tarihidir.
0: Evet.
1: Biz, konumuz Kudüs olduğu için söylüyorum. Tevrat'ta, yani Alte Testament denilen Tevrat, Noye Testament İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada Arz-ı Mev'ud'un merkezidir Kudüs. Arz-ı Mev'ud vaat edilmiş ülke. Yani aslında tahrif edilmiş Tevrat var. Tahrif, çok çok tahrif edilmiş İncil-i Şerif var. Ama Kur'an-ı Kerim'e kelimesine, virgülüne dokunulmamıştır.
0: Evet.
1: Yani vahyi ilahi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy denilen iletişimle Resulullah'la kurduğu diyalog ve ona tebliği aynen günümüze gelmiştir. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Hani Yahudiler için vaat edilmiş ülke Nil Nehri'nden Fırat'a kadar bize aittir. Bu Allah bize vaat etti bunu. İşte biz bugün onun için böyle yavaş yavaş yavaş çoğalıyoruz, genişletiyoruz
0: diyorlar
1: evet. Yahudiler için, yani daha doğrusu Siyonistler için söyleyeyim.
0: Evet, Allah'ın bir emri olarak kabul ediyorlar.
1: Adeta.
0: Evet.
1: Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Mesela evet. Polonya Yahudiler var, Hasidiler.
0: Evet.
1: Hani uzun şapka giyer, evet. Zülüflerini, favorilerini,
0: evet,
1: indirirler.
0: Uzatırlar.
1: Evet. Bunlar antisiyonisttir. Sonra Natural Karta mezhebi antisiyonisttir. Bir Yahudi daha var. Yahudi grubu daha var. Onlar da karşıdır siyonistlere. Hatta siyonistlere, yani bugünkü yakında Türkiye'ye gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya, yani
0: evet.
1: Bunlar siyonisttir.
0: Evet.
1: Hakikaten Ben Gurion siyonisttir. Havaalanlarına adı verilen ve İstanbul Üniversitesi hukuku bitiren adamdır. Bunlar yani aslında efsanevi ve uzaklardan biri değil bunlar.
0: Evet.
1: Türkçeyi bizim kadar konuşan.
0: Evet, birileri bunlar. Bölgeyi evet. De çok iyi bilen.
1: Bizleri de iyi tanıyan. Bizim güçlü ve zayıf noktalarımızı bilen insanlar var aralarında. Yahudiler arasında bir Eskenazi Yahudileri, iki Sefarat Yahudileri. Eskenazi Yahudiler İstanbul'dan geliyorlar, Arjantin'den geliyorlar. Sefarat Yahudileri, Sefarat İspanya demektir.
0: Endülüs.
1: İspanya demektir. Yani İspanya'dan kovulup Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen, hiçbir
0: yani.
1: Avrupa ülkesini kabul etmediği halde Osmanlı, insani açıdan zulme uğrayana el uzatan bir dinin mensubuyuz. Onları alıyor, Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa'ya yerleştiriyor onları. Sefarat Yahudileri, Karaim Yahudileri, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde Turani kökenli Yahudilerdir. Yani Hazreti İsa Efendimiz'den de evvel Asya'dan, mesela Özbekistan, diyelim Buhara'dan çıkmış yola batıya doğru giderken ilk kitapla karşılaşıyorlar. Bu kitap Tevrat'tır. Tebliğ ediliyor, kabul ediyorlar. Ve onlar Karaim, İbrani kökenli değildir. Karaim Yahudiler Turani'dir. Böyle üç çeşit Yahudilerden orijin olarak bahsetmiş olduk. Biz şu andaki duruma gelelim. Yani kameramızı günümüze getirelim.
0: Evet.
1: Arkadaşlarla görüştük. Dedik arkadaşlar, 1948 yılında bir harekat olmuş. Danışıklı dövüş olmuş. Ürdün ve İsrail daima bir anlaşma yaparmış. 15-20 askeri ölürmüş ama daha fazla işgal edilmezmiş. Daha fazla gelmezmiş. Bugüne kadar tek çarpışan Arap devleti Irak olmuş. Bir de Sina çölünde bir huruç hareketi yapan Mısır hariç. Bir kere yaptı o hurucunu. Onun dışında yine anlaşmalı. Tabii burada vekalet savaşı gibi yani bu. Evet, evet. Amerika ve Rusya şöyle yapın diyor, bu kadar olsun diyor. Ve bu yayılmacı, Siyonist Yahudiler için en güzel olan barış süreci oluyor. Hmm. Yani vuruyor, darbeyi vuruyor, işgal ediyor ve bekletiyor. Beklettiği sırada bir, legalize oluyor. İki, aldığı yerleri
0: dahil etmiş oluyor.
1: Dahil yani. Ediyor.
0: Evet. Ha,
1: yani sindiriyor. Oraları sindiriyor devamlı. Yaptığı bu. Evet. Dolayısıyla barış süreci yayılmacı İsrail için en çok, en ideal olaydır.
0: Öyle, sen tehlikeli süreçte o süreçtir.
1: Tabii,
0: bir anlamda.
1: Tabii gidiyor çünkü artık. Evet. Gidiyor. Müslümanların hepsine sahip çıkması lazım. Aslında yani bize göre söyleyeyim, tam bir Osmanlı şehridir Kudüs. Kudüs bir Osmanlı kentidir. Her mahallesinde Kanuni'den kalma, özellikle Kanuni'den kalma ve çarşılar vardır. Bir, çeşmeler vardır, kapılar vardır, altyapı vardır. Bütün sokaklar, o bir arkeolog arkadaşımız var, Musa Hicazi. Kudüs'te yaşar. Kendisi arkeoloji yapmış Türkiye'den. Kudüs'teki çalışmalar sırasında niye demişler sen bu gelen Türkiyelilerle, Türkiye'den gelen turistlerle çok görüşüyorsun? Diyor ki ben orada gittim, yaptım bunu. Ondan sonra demiş, onlar da Osmanlı'nın çocukları. Yani onlar elbette dedelerinin 4 asır kaldığı yere geliyorlar. Çünkü demiş ben arkeolog olarak yaptığım çalışmalarda bakıyorum ki kaldırdığımız her taş Osmanlı diye bağırıyor demiş.
0: Evet.
1: Bu müthiş bir şeydir. Yani.
0: Çok müthiş gerçekten de.
1: Orada mesela Via Dolorosa diye ıstırap yolu var. İki, Katta'nın çarşısı var. Katta'nın çarşısı tıpkı Şam'daki Suk-ı Hamidiye gibi Kudüs'teki vatandaşların, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni, her neyse, bu hayat standartını yükseltmek için 200 dükkanlık çarşı yapıyor Osmanlı. Oraya bırakıyor emanet. Via Dolorosa, hani İncil'de anlatılan bir Zeytin Dağı'nda yakalanıyor Hazreti İsa Efendimiz, asılıyor daha doğrusu. Ondan sonra idama götürülürken onlara göre sırtında haçı ve bir yol var takip ettiği. Via Dolorosa, ıstırap yolu. Onun yıkıldığı, buraya düştü denilen her yere Osmanlı bir çeşme yapmış. Evet. Gitti bir yerde, daha buraya da düştü. Oraya da bir çeşme yapmış. Yani Osmanlı'da Hazreti Musa Efendimiz'e de, merhamet peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e de Bakara suresinin sondan ikinci ayeti
0: ayetinde
1: ve Miraç'ta gelen ayeti, Emine Resulü de ifade edildiği gibi, bütün bir mümin meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanır diyor.
0: Evet.
1: Neydi o? Emine Resulü men uzil ilim rabbi vel müminin vel müminun kullun emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir.
0: Evet.
1: Ya devam eder. Ahiret gününe inanma. Ona olan hürmet, bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
0: Elbette.
1: Hepsi tevhidi telkin için gelmiştir. Ama ümmetle ve bir ümmete gelmiştir. Bir millete, bir topluluğa, bir coğrafyaya gelmiştir. Dolayısıyla zamanla o ifsad olmuş. İnsanlar dünya muhabbeti olan, yani hubbu dünya ile donanmış olan insanlar onu kendi çıkarlarına göre değiştirmişler ve bozmuşlar. Evet. Onun için en son, en mütekamil Kur'an-ı Kerim gelmiş.
0: Evet.
1: Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz ki bir Yusuf suresi var, İbrahim suresi var.
0: Elbette ki tüm diğer, tüm peygamberlerin belki sure olarak geçmese de neredeyse Musa Aleyhisselam'ın başından geçen hadiselerin tamamı olmasa bile birçoğu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssa olarak anlatılıyor.
1: Resulullah buyuruyor, 3 yeri ziyaret edin.
0: Evet.
1: Bir tanesi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, 3 Kudüs-i Şerif. Ve Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ilk ayeti söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semiul basir buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
0: Evet.
1: Bir gece, kısa bir Miraç'a çıkışını anlatmak istiyorum.
0: Evet.
1: Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Haram'dan, yani Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya getiren Allah. Ha, hem de nasıl orası Mescid-i Aksa? Çevresi barekne havlehu. Çevresi mübarek kılınan,
0: evet,
1: bir yere getiren Allah ne yücedir, münezzehtir. İsra demek Allah'a doğru yürüyen demektir.
0: Evet.
1: İsra. Ondan sonra bir şey daha var. İsrail. Mesela Yakup peygamberin öteki adı İsrail'dir. Hı. Yakup peygamber Hazreti İbrahim, Urfalı İbrahim. Oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Onun için İsrail oğulları diyoruz mesela, evet, adına. İsrail Hakk'a doğru yürüyen, Allah'a, evet, doğru yürüyen demektir.
0: Allah'a doğru yürüyen yolcular yani.
1: Bir evet, evet, evet, bu demektir,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet. Aslında hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem de Müslümanlar için gibi bir ayrım yapmasak da tarih bunu yapıyor,
1: tabii, tabii,
0: haliyle.
1: Tabii, bunu yapıyor.
0: Evet, zaten sanırım mücadelenin gerek bizler tarafından, Müslümanlar tarafından yapılan mücadelenin anlamı, gerekse Yahudiler ve Hristiyanlar için verdikleri mücadelenin anlamı, bu özellikle kitapta da geçiyor tabii ki. Evet. Anlattığınız konunun içinde zaten.
1: Tabii.
0: Üç anlayış içinde çok kutsal bir yer. Hem efendim ne için? Sadece İsa peygamber için de değil. Belki değil mi, Davut aleyhisselama, tabii, kadar giden, Musa aleyhisselama giden süreçte de hepsi için, Yakup aleyhisselama kadar giden süreçte de hepsi için en ideal, belki de Allah-u Teala'nın arz olarak,
1: evet,
0: ideal olarak kıldığı belli yer belki
1: yer
0: de.
1: Evet.
0: Çünkü çevresini mübarek kıldık. Diyor.
1: Evet. Mübarek.
0: Açıklaması da yapılmıyor değil mi?
1: Evet.
0: Mesela çevresini mübarek kılmak. Çok olağanüstü,
1: tabii,
0: bir tabir.
1: Olağanüstü bir ifade, evet.
0: Yani kutsal bir mekan burası.
1: Evet.
0: Allah tarafından.
1: Allah bunu ifade ediyor.
0: Evet, evet.
1: Biz o zaman daha çok saygı duyuyoruz.
0: Aynen.
1: Sonra Hazreti İsa Efendimiz Betlehem'de doğmuş. Betlehem, Beytülehem. Yani
0: Beytülhalim diye geçen şimdi. Bura mı?
1: Orası. Evet. Doğrudur. Ama İbrani, Hazreti İsa Efendimiz ve annesi Meryem anamız. Bak, annemiz diyoruz.
0: Evet.
1: Yani bütün şeyler duysun, Hristiyan alem bilsin,
0: elbette,
1: ki
0: elbette.
1: Meryem anamızdır bizim. Hazreti İsa merhamet peygamberimizdir. Bunun doğduğu Betlehem, onların konuştuğu dil Aramice'dir.
0: Hmm.
1: Aramice ve İbranice, şöyle diyelim biz buna, Arapçadan doğmuştur. Bu Arapça, iki dil çıkmış buradan, biri İbranice, öteki Aramice.
0: Aramice.
1: Hazreti İsa Efendimiz Aramice konuşurdu. Bugün yeryüzünde Malule diye bir şehir var. Şam'a 40 kilometre mesafede. Yani Humus ile Şam arasında, Şam'a 40 kilometre. Malule'de Aramice eğitim yapılır.
0: Hmm.
1: Oraya gittiğimiz zaman bir cadde var, köyün ortasına geçer. Bir tarafta 17 tane kilise, bir tarafta da 6-7 tane cami var.
0: Hmm.
1: Görüyor musun? Yani Hazreti İsa Mısır'dan gelen Meryem anamız Hazreti İsa Efendimiz'le beraber burada bir süre kalmış. Malule'de kalmış. İnşallah durum düzelsin. Yeniden gidip oraları görmemiz lazım bizim.
0: İnşallah.
1: Yani biz insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin yaşandığı yeri görünce imanımız artıyor.
0: Evet.
1: Bilgi iman artırır.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa nenem diyor ki ne? Emmim böyle söyledi ki ne? Yok öyle şey.
0: Evet.
1: Yani tarih, zaman, yer, bunlarla beraber.
0: Tabii kesin vahiy ile oluşturulmuş kesin bilgi var zaten.
1: Bilim, tabii, evet, ayrıca tabii o var.
0: Evet,
1: ama
0: tabii
1: bir de o coğrafyayı görmek ne kadar değişse dahi görüyoruz. Sonra gidiyorsunuz şeye, bak konu biraz farklı oldu şimdi. Mesela Cebel Kasyon diye bir dağ var Şam-ı Şerif'te. Bak iki şehre Osmanlılar kutsiyet arz eder. Ona hürmet duyar. Şam, Dımışık'tır adı. Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif.
0: Evet.
1: İlginçtir. İşte Şam-ı Şerif'te denir ki Adem babamızın oğullarından Habil ve Kabil var.
0: Evet.
1: Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Sebebi şu veya bu. Neyse. Biz o tarafa girmeyelim yani. Öldürüyor. Öldürdükten sonra sırtına alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. 20 kilometre taşıyor. Kasyon Dağı'nın bir köşesine geldiği zaman dinlenmek için oturuyor. Bakır ki işte bir karga diğer kargayı öldürmüş. Onu ortadan kaldırmak için toprağı eşelemiş ve gömmüş. Ha, de gömmem lazımmış demiş. Böyle derler efendim.
0: Evet, evet, tabii.
1: Menakipte, menkıbelerde böyle anlatılır. Oraya gömüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Habil'in köyü vardır orada. Habil'in köyü ve o köyde bir mezar var. Habil'in mezarı. Ya Habil nerede? Bak bunu bilmemiz lazım. Habil'in mezarı Şam'a çok yakın, Kasyon Dağı'nda. Peki Havva annemizin mezarı nerede? Cidde, kadın ata demektir. Cidde diyoruz ya.
0: Hmm.
1: Cid dedelerimiz. Cidde kadın baba annemiz, büyük annemiz anlamında. Cidde, onun fotoğrafları var efendim.
0: Hmm.
1: Cidde şehrine adını veren Havva annemizdir. Bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani bilin, çok bilinir. Hemen Google'a girip bakacaksınız. Onun resmini görebilirsiniz.
0: Evet, çok.
1: Havva annemizin mezarının resmi. Tabii o zaman şehrin dışındayken, şimdi şehrin göbeğinde kalmış. Peki Adem babamızın mezarı nerede?

0: gidip taş getirirken Hacerül Esved'i bulup getirdiği yer Ebu Kubeys Dağı'dır. Babasına veriyor. Babası da onu cennetten gelen taş diye oraya koyuyor. Tabi bunlar dediğim gibi menakıb diye bir edebi bölüm vardır dinlerde.
1: Tabii.
0: Menkıbe. Mitoloji değil, masal değil, hikaye değil, tavatır değil.
1: Evet, halk arasında artık yaygınlaşmış. Ve birçok insan tarafından bilinen.
0: Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz. Evet. Bak Kur'an diyor ki Kudüs'te, Kudüs. Resulullah diyor ki Kudüs. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de hem Musa hem İsa'dan bahseder. Saf suresi. Önce İsa'yı söyleyeyim. Ve iskala İsa, bismillahirrahmanirrahim. Saf suresi 6. ayet. Ve iskala İsa ibn-i Meryem. Ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikan lima beyne yedeye mine tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'di ismuhu Ahmet felemme ce'ehum il beyneti kale heze sihrun mubin. Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları, biliyorsunuz ki ben size gelmiş sadık bir peygamberim. Geliş sebebim bozulmamış Tevrat'ı onaylamak ve adı Ahmet olan gelecek benden sonra gelen peygamberi müjdelemek için geldim diyor. Ama bu ayetin benzerleri ne kadar olsa Yuhanna İncil'inde de geçer. Barnaba'da da geçer.
1: Evet.
0: Çok ilginçtir.
1: Evet.
0: Kalan bu tarifi en az tarif edilen yer olarak söylüyorum. Bir önceki ayette Musa peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. 5. ayet Saf suresi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa. Musa ve iskale Musa li kavmihi ya kavmi lima tu'zuneni ve kad ta'lemun enni rasulullah ileykum felemma zagu ezagallahu kulubahum vallahu la yahdi kavmel fasikin buyurur. Li kavmihi ya kavmi, kavmine döndü dedi ki ey milletim, niye bana bu kadar eza ve cefa ediyorsunuz? Bilin ki Allah fasıkları
1: hidayete erdirmez.
0: Yani Kur'an-ı Kerim bu hani. O da kısa senbiyeden bahsediyor. Çünkü o peygamberler de Allah'ın seçtiği peygamberlerdir.
1: Elbette, elbette.
0: Seçkin insanlardır. Allah'ın eğittiği peygamberlerdir. En çok başına bela gelen, en çok Resulullah'ı düşün. Bir, daha ana karnında baba yok.
1: Evet.
0: Babasız. Yani bir yetim. Bak şu bu haftada onun veladet kandilini kutluyoruz.
1: Evet,
0: görüyor musun?
1: Haklısın, tam da. Evet, güzel bir ana denk geldi.
0: Ya.
1: Bir önceki programda yine çok güzel bir ana denk gelmişti.
0: Ya,
1: değil mi? Ayın 20'siydi ve yine Kudüs'ün fethinin başlangıcı.
0: Başlangıcıydı.
1: Evet. Bugün de öyle.
0: Doğru efendim.
1: Efendim değerli dinleyicilerimiz, burada bir virgül koyalım isterseniz. Adeta yaptığımız bu son programda insanlık tarihine bir kısa yolculuk yaptık. Değerli hocama ben huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah haftaya aynı saatte görüşünceye dek ve kaldığımız yerden devam etmek kaidesiyle Kudüs'e yolculuk yapacağız. Ve Selahattin'in Varisi isimli programımız inşallah sizlerle birlikte olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalınız.

Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya.

0: çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ve Hacılara bayram mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'de görev yapan Mehmetçiklerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği konusunda güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarla da telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Halep'se bayram mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kurban Bayramı kapsamında Halep'te kanaat önderleri ve kent ileri gelenleriyle bir araya geldi. Şara, Abdullah bin Abbas Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra Halep eşrafıyla bayramlaştı. Halep ziyareti sırasında Karakule Kavşağı'ndaki ziyaretçi defterine de mesaj yazan Şara, Halep Suriye'nin yeniden imarı ve refahının kapısı olacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretine Halep Valisi Azem El Garib ile üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Yan Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük Vilayeti Valiliğine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Ağa'yı tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmen elinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kabul sırasında fotoğraf paylaşımı da yapıldı.

haftadır kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr kendisine bağlı Seraya es-Selam adlı silahlı grubun tamamen devlet otoritesine bağlandığını açıkladı. Sadr, kararın ülkenin çıkarları ve istikrarı için alındığını belirtti. Açıklamada grubun askeri faaliyetlerine son vereceği, silah ve askeri unvanların kullanılmayacağı ifade edildi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun devlet otoritesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine ait kimyasal silah programının kalıntıları bulundu. Yetkililer ele geçirilen mühimmatın 2013'te Doğu Guta ve 2017

maddeler tespit edildi. Ele geçirilen tüm malzemeler kimyasal silahların yasaklanması örgütü denetiminden geçirilerek özel tesislere taşındı. Esed rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında üst düzey subaylar ve eski uzmanlar bulunuyor.

Rakka'da kara mayını patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka ilinin kuzey kırsalında Ayn İsa bölgesine bağlı Fatisa el-Şirak köyünde kara mayını patladı. Olayda 3 çocuk hayatını kaybederken babaları ve 2 çocuk da yaralandı. Yerel kaynaklara göre aile kayıp koyunlarını aradığı sırada patlamanın meydana geldiği ve bölgenin uzun süre çatışma alanı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Ali'ye kurban eti ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Suriye'nin farklı illerinde savaş mağduru ailelere kurban eti dağıttı. Yardımlar başkent Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Haseke, Deir ez-Zor, Rakka, Kuneitra ve Lazkiye'deki çadır kentler ve kamplarda gerçekleştirildi. Dağıtımlarda özellikle yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda olan ailelere öncelik verildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, bu yıl yürütülen kurban kardeşliğe çağrı kampanyasıyla Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Dinçer, yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ederek bağışçılara teşekkür etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel gün... Türkçenin sesi...
1: Gecenin rengi... Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün...
2: Hüzün ve tatlı bir tebessüm...
1: Duygun anına ne varsa...
2: Tüm yoğunluğuyla...
1: Sevgiyle...
2: Aşkla... Gecenin rengi...

Merhabalar sevgili dostlar, saygıdeğer insanlar. Sesiniz her nereye ulaşıyorsa orada bizi dinleyenler. Bize kulaklarını ilk önce teslim edenler, sonra kulaklardan o kalbe uzanan yolda cümlelerimizin geçişine izin verenler. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi ister, en güzel dilekler. Güzel bir hayat, güzel bir ömür geçirmeniz duası temennisiyle başlayalım en başta. Hepimiz için, tüm insanlık için dileyelim bunu. Dilemenin bir gücü olsa gerektir ki bizler özellikle biz millet olarak dileme noktasında belki de diğer milletlere bu anlamda fark atabiliriz. Hemen hemen tüm insanlık için söyleyebileceğimiz, kurabileceğimiz cümleler var. Beğenmediğimiz, kötü gördüğümüz, kerih gördüğümüz, küçük gördüğümüz bir toplum yok genel anlamda. Ve şöyle inanmaktayız, insanları bu anlamda değerli kılan şey yapa geldikleri veya yaptıkları şeyler olsa gerektir diye düşünürüz. İnancımız, felsefemiz, hayata bakışımız böyle oluşur. Doğal olarak bir insanı ırkından veya bazı etkenlerinden dolayı sevip sevmeme gibi bir duruma düçar olmayız veya kapılmayız böyle bir yönelime. Onu yaptıklarıyla değerlendirir ve yaptıklarıyla değer veririz. Bu bize hem inancımızın sağladığı ve inancımızın da devam olarak kültürümüzün de bizlere verdiği bir bakış açısı. Diğer dünya toplumlarında böyle bir hadise yok mu diye soracak olursanız, bunu kastediyor değilim ama bizde belirgindir. Bu belirginlikte hayatın her safhasında yerini alır ve her yerde karşınıza çıkar. Bu anlamda bu toplumla hayatın herhangi bir yerinde karşılaşanlar sözlerimin doğruluğuna delil olarak yaşadıkları olayları gösterebilirler. Biz de yaşadığımız birçok olayı gösterebiliriz. Gittiğimiz geldiğimiz birçok yerde buna benzer olaylar görmekteyiz. Bu iyi bir özellik ve tüm dünyaya söyleyebilecek bir sözünüz var. İnsanlığa verebilecek bir mesajınız var. Tüm insanlığın hayrını, tüm insanlığın daha güzel bir yaşam sürmesini isteyecek kadar bir neyiniz var, altyapınız var. Ve bunu da hayata geçirecek kadar bir cesaretiniz var. Bu belki de dünyadaki tüm toplumların kazanması gereken bir özellik eğer yoksa. Bazen inançlar, ideolojiler, anlayışlar, bazen de değil her zaman aslında, bazen lafı burada fazla. Her zaman inançlar, idealler, ideolojiler, anlayışlar, hayata bakışlar

olmayan bir şeyi var gibi gösterirken var olan bir şeyi de yok gibi kabul ettirebilir. Veya doğru olarak görmemiz gereken bir şeyi yanlış olarak görmemize, yanlış olarak kabul etmemiz gereken bir şeyi de doğru olarak görmemize sebep olabilirler. O yüzden onların kontrolü çok önemlidir. Neye inandığımıza bakmak durumundayız. Çünkü inancımız bu anlamda bizim karakterimizi oluşturuyor ve devamında eylemlerimizi, ki öncesinde düşüncelerimizi, sonrasında eylemlerimizi oluşturuyor. Böyle baktığımızda yanlış inançlara, yanlış anlayışlara sahip olmak düşüncelerimizin de eylemlerimizin de yanlış olması sonucuna gidiyor. Matematiksel olarak böyle. Ama insanda vicdan diye bir husus var ki, bir konu var ki, eğer kirletilmediyse, tamamen işgal altında değilse, şöyle bir yerden sıyrılıp çıkıp insana tekrar insaniyetini hatırlatabilir. Yeryüzünün en vahşi varlığına bile bunu hatırlatabilir eğer ufacık bir kırıntı kaldıysa. Eğer vicdan denilen o bölgenin her tarafı tamamen işgal edilmemişse, orada kötülük bayrak açıp da dalgalanmıyorsa, yani artık galibiyetini sağlamışsa o yürekte, o kalpte, o iç dediğimiz yerde, o zaman bir ümit vardır. Ama dünyaya nizam vermeye çalışanlar, dünyayı bugünkü, şu anki durumunun korunması için, bu anlamda korunması, evet, şu kötü durumun korunması için mücadele edenler var ve onlar kötülük bayrağını çekmişler ve dünyanın her yerinde, bugün Suriye'de, önceki zamanlarda başka yerlerde, Irak'taydı mesela çok yakın zamanda ve çok çok uzun süredir Filistin'de ve çok çok uzun süredir dünyanın birçok yerinde yapıla geldi bunlar ve garip bir şekilde hepimizin hayatını sürdürme zorunluluğu, hepimizin dünyanın hangi milletinden, hangi bölgesinde yaşıyor olursak olalım, hayatımızı kazanmamız, hayatımıza, çocuklarımıza, geleceğimize yönelik bir şeyler yapma düşüncemizden dolayı belki de olayların birçoğunun kıyısında, köşesinde kaldık. En iyimiz bunu yaptı. Değil mi? Bunu bir eleştiri olarak kabul edin ya da doğru bir söz olarak kabul edin. Yok, doğru değil diyorsanız, bu anlamda onu eleştirebilecek cümleler kurmaya hazır olmalıyız. Ki karşılığını da verebilmeliyiz. Eğer karşılığını veremiyorsak eleştirdiğimiz cümlenin, bu da bizi zor durumda bırakır. Dünyanın bugünkü var olan konumunu korumaya çalışanlar ve daha da kötü olması için mücadele edenler hırslarına, tamahlarına yenik düşmüşlerdir maalesef. Ve yenik düşmeye devam edeceklerdir. Oysa ki dünya hakikaten de geçici. Bakın, kimseye kalmayan deriz ama kimseye, sanki hepimize kalacakmış gibi yaşarız. Gerçekten kimseye kalmayacak. Çocuklarımıza kalan bile ne olacağına dair, yani çocuklarımıza kalan parçadan veya bütünden veya her neyse ondan, geriye bir şey kalıp kalmayacağına dair de hep bir neyimiz yok, garantimiz yok. Baktığımızda yeryüzündeki kötülüğü en azından daha aza indirgemek gibi bir çabanın içerisine gireceği yerde, insanlık aslında buna müsaittir ben. Belki de buna çocukluğumdan beri inanan biriyim. Tüm insanlığın buna fazlasıyla müsait olduğunu inanıyorum. Peki sorun ne? İşte az önce bahsettiğimiz anlayışlar, az önce bahsettiğimiz ideolojiler, inançlar, itikatlar, yanlış algılar, ön yargılar, şunlar bunlar, hepsini topladığımızda kör topal da olsa, düşe kalka da olsa bir şey çıkıyor ortaya, bir hayat felsefesi çıkıyor. Ve doğru olarak kabul ettiğiniz birçok şey yanlış olarak aslında hayat buluyor. Öyleyse onların kontrolü gerekiyor, söylediğimiz gibi. Eğer bu kontrolü yapmazsak, hayatımızı yanlışlar içerisinde sürdürürken doğru bir stilde ilerlediğimizi düşünen insanlardan olmak durumunda kalırız. Buna çok dikkat etmek lazım. Bugün yeryüzünde yaşanan hadiselerin temelinde bu yatmakta. Çünkü kendini haklı görmekte, değil mi kişi? Bugün Orta Doğu diye nitelendirilen bölge talan edilirken, alkış tutmasalar da bazı çevreler, bu anlamda o bölgenin bu hale gelmesinden mesuldürler ve sözde kendilerini korumaktadırlar. Oysa ki kendinizi korumaya ihtiyacınız olmayacaktır eğer o bölgeyi rahat bırakırsanız. Değil mi? Böyle bir ne vardır? Yani düşünün ki, bir katili düşünün, kendisini korumak için büyük yapılar, kuleler inşa ettiğini düşünün. Kuleler inşa edecek ve birçok ne yapacak, kendisini korumak için yöntemler deneyecek.
Oysa ki bunu yapacağına, yaptığı katliamdan vazgeçecek olsa, kendisini bu anlamda da en üst boyutta korumaya da ihtiyaç hissetmeyecektir. Olaya bu pencereden bakabiliriz. Bugün aklıma bunlar geldi, sizlerle bu zaman diliminde paylaşayım istedim. Bir şiirle devam etmek isterim eğer müsaitseniz. Müsait iseniz size bir şiir okuyayım. Müsait olmanızı isterim tabii ki. Şiir önce kulak sonra kalp aksın diyoruz ya. Belki anlayışlarımıza sirayet eder. Belki yanlış olan o böyle doğru olan bölgede yanlış olarak konumlanmış o duygulara temas eder ve onların dönüşümünde rol sahibi olmayabilir belki ama küçük bir paya sahip olabilir. Deneyelim bakalım. Denememizi şu anda icra edelim. Sizler de dinleyenlerden olun.

seni de vururlar bir gün. Ey acı! Uçuşup durduğun kanatlarından. Sazı.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 21.

Türkmen Cemaatleri 7. Kısım. Çalıcıyan. 16. yüzyılda Beydili cemaatlerinden Yalvaç koluna tabi olan Çalıcıyan'ın 1636'da 25 hane ve 2 gelir vergisi vergi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyıla gelindiğinde ise Nizip kazasında yerleşik hayatı benimsedikleri ve kiliste emekli askerlerin bulunduğu yerleşime tabi oldukları görülen bu cemaatin 1630'da 25 toprak vergisi ve 6 gelir vergisi, 1642'de 27 toprak vergisi ve 1 gelir vergisi nüfusu vardı.

Çalışlı. Çalışlı cemaatini 1520-1536 yıllarında bağımsız, 1550'den itibaren ise Bayat cemaatine tabi olarak görmekteyiz. 17. yüzyılda yine Bayat cemaati içerisinde yer alan bu cemaatin 1630'da 21 hane vergi nüfusu ile 19.841 adet koyunları, kiliste emekli askerlerin bulunduğu yerleşime tabi olan Bişani köyünde de 15 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi nüfusu bulunmaktaydı. 1642'de 1240 adet koyun ve 14 adet develeri mevcut olan Çalışlı'nın bu zamanda 5 asker vergi nüfusu da Ravenda'nın Bişani adlı köyünde yaşıyordu.

Çarıklı Eymir'i. Eymir cemaatinden olan bu cemaatin 1630'da Ali Bey'in yönetiminde 19 hane vergi nüfusu ile 15.420 adet koyunları, 1642'de Asaf Bey'in yönetiminde 16 asker evli vergi nüfusu ile 5.585 adet koyun ve 9 adet develeri, 1663'te Doğan Bey'in yönetiminde 10

35 asker vergi nüfusu ile 5906 adet koyun ve 30 adet develeri. 1667'de yine Doğan Bey'in yönetiminde 21 hane gelir vergi nüfusu ile 3228 adet koyun ve 2 adet develeri. 1663'te ise 20 hane gelir vergi nüfusu ile 1950 adet koyun ve 14 adet de develeri bulunmaktaydı.

Türkmenleri arasında yer alan Çepnilerin 1630'da Abdülgani Bey'in yönetiminde 41 asker, 40'ı evli, 1'i bekar vergi nüfusu ile 3900 adet koyunları vardı. Fakat Çepnilerin Halep Türkmenleri arasındaki en kalabalık kolu Rakka'ya yerleşmiştir. Ayrıca Halep Türkmenleri arasında Başım Kızdı Çepnisi adlı bir başka Çepni kolu daha bulunmaktaydı. Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir türkü dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Çıplak. Bayat cemaatinden olan ve 16. yüzyılda Çıplaklı adıyla bilinen bu cemaatin 1520'de 10 hane, 1536'da da 27 hane ve 21 gelir vergisi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyılda Halep Türkmenleri arasındaki nüfusu bir miktar azalmış olan Çıplak'ın 1630'da Deli Arap Bey'in yönetiminde 8 hane vergi nüfusu ile 7400 adet koyunları, 1642'de ise 2 hane vergi nüfusu ile 1340 adet koyun ve 21 adet develeri vardı. 1663 ve 1667 yıllarında ise bu cemaate mensup 480 adet koyun ve 2 adet de devesi olan sadece bir asker vergi nüfusunun mevcut olduğunu görmekteyiz.

Çoban Beyli. 16. yüzyılın ortalarında köpek avşarı cemaati içerisinde Çoban Beyli adlı 5 hane ve 1 gelir vergisi nüfuslu küçük bir grup yer almaktaydı. 17. yüzyılda artık Beydili içerisinde yer aldıkları görülen Çoban Beyli'nin 1630'da 10 hane vergi nüfusu ile 6815 adet koyunları, 1642'de 9 asker vergi nüfusu ile 1557 adet koyun ve 16 adet develeri, 1663'te 8 asker vergi nüfusu ile 1502 adet koyun ve 14 adet develeri, 1667'de 14 hane vergi nüfusu ile 2670 adet koyun ve 9 adet develeri, 1673'te 14 hane vergi nüfusu ile 2675 adet koyun ve 9 adet develeri vardı.

Mustafa'nın yönetiminde olan bu cemaatin 7 asker vergi nüfusu ile 400 adet koyunları vardı. Antep bölgesinde yer alan Damlalıca adlı köyde oturan Kızık cemaati mensuplarından olup 1667 ve 1673 yılları arasında Şam vilayetine gitmişlerdir. Zira vergi nüfuslarının 1642'de 19 toprak vergisi ve 11 gelir vergisi iken 1667'de 6 toprak vergisi ve 2 gelir vergisi olmuştur.

Deli Celu. 17. yüzyıla ait Türkmen kayıt defterlerinin birinde Deli Celu'nun 1663'te Mahmut Bey'in yönetiminde 7 asker vergi nüfusu ile 500 adet koyunları mevcuttur ve bu tarihte Şam vilayetinde bulunuyorlardı.

Deliler Avşarı. 16. yüzyılda Köpekli Avşarı cemaati içerisinde yer alan bu cemaatin 1526'da 13 hane, 3 gelir vergisi, 1536'da da 18 hane, 6 gelir vergisi bulunmaktaydı. 17. yüzyılda nüfusu bir miktar azalmış olan Deliler Avşarı'nın 1630'da 9 asker vergi nüfusu ile 1000 adet koyunları, 1642'de 7 asker vergi nüfusu ile 1269 adet koyunları, 1663'te 4 asker vergi nüfusu ile 760 adet koyunları, 1673'te de 5 hane vergi nüfusu ile 722 adet koyunları vardı.

kaybolmuş çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibi.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir bu eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ataştan betermiş narin.

Biraz gecikirsek yolda gözlerim. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi aman? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

0: Çağrı Tebrizli.
1: Boyum Türkmen boyundan, soyum Oğuz soyundan, geldim Türkmen elinden, sözüme kulak ver ey kavim kardeş. Zalimler bir oldu, topları kurdu, attıkları fişekler Halep'i vurdu. Talan oldu, yıkıldı Türkmen'in yurdu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Açılmaz oldu Halep bahçelerinin gülü, ötmez oldu Türkmen dağının yanık bülbülü. Hama'da Humus'ta binlerce ölü, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı, Çoban Bey zarada olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenler terörün kurbanı oldu, tekfir kuvvetleri yurduna doldu. Analar, bacılar saçların yoldu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Bırakalım artık ahı amanı, tütmez oldu Türkmenlerin dumanı. Yeter artık şimdi birlik zamanı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenoğlu der ki ne olacak halımız, kan ağlarız büyük bizim acımız. Feda olsun bu millete canımız, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen borcum ödedin. Sıra bende arkadaş.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda, dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.